Ebu Rukayye Temim İbni Evs Eddari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir buyurdu. Biz de kendisine kimin için nasihattir dedik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah için, kitabı için, Resulü için, müminlerin yöneticileri ve tüm Müslümanlar içindir buyurdu.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni iyilik yaptığında sevinen, kötülük yaptığında ise hemen hatasını anlayıp istiğfar eden kullarından eyle. İbn-i Mace, Edep 57.
1: Radyo Nida. Radyo Nida.

İnsanlar kainatta bulunan şeylere bakıp görmekle değil, bunları yaratan yüce zatı düşünmekle huzur duyabilir. Ebu Hüseyin Nuri.

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan Allah.

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vehhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Vehhabu ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basit ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah.
1: El-Gafid ya Allah.
0: Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah.
1: El-Rafi'u ya Allah.
0: Dilediğini yükselten ve yücelten Allah.
1: El-İzzu ya Allah.
0: Dilediğine izzet veren Allah.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirler olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
2: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olursun.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım" dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım" dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç" buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım" deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın" buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir

rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet var" deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır" cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma. Çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem" buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster" dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet" deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma" buyurdu.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat O rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz O kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir. Şura Suresi 27. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümana 3 günden fazla din kardeşiyle dargın durması helal olmaz. Buhari Edep 57-58.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım" dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım" dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç" buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım" deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın" buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet, var" deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır" cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem" buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster" dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet" deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma" buyurdu.

Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey Nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu. Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

0: Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim. Biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmez. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbim.
1: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
2: cahillerle tartışmaya girmeyin. Ben hiç yenemedim.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dost doğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dost doğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyettir, direği namazdır, zirvesi de cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren sebep dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. Câsiye Suresi 27. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yerhamüke Allah demek. Buhari Cenayiz 2, Müslim Selam 4, İbn-i Mace Cenayiz 1.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Bekir Kettani Hazretleri şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

0: Muhammed.
1: Allahümme rabbe hâlihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle ve d-derecete r-rafî'a ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'dte inneke lâ tuhliful mi'âd.
2: Ey Allah'ım! Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.

Talha bin Ubeydullah'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlayamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah Efendimiz, gece gündüz 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resul-i Ekrem, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bundan ne fazla ne eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi buyurdu.

0: bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: gören Allah. Allah, Allah. El Hakem ya Allah. Allah. Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah. En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El-Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: ve mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.
1: El-Celil ya Allah.
0: Celil ve

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucibu ya Allah.
0: İsteyenlere

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El-Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El-Megidu ya Allah.
0: Şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El-Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor: bir insanın layık olmadığı yere koymak zulümdür.

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Selamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

0: راه.
1: Gönüllere huzur veren radyo.
2: Allah Teala'ya itaat edene insanlar da itaat eder. İbrahim Desuki Hazretleri. Kuddise sırrı.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Ebu Cüreyd, Cabir bin Süleym'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediklerini kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulüdür dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki, başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bir daha ne hür ne köle için bir insana, ne deve ve ne de koyuna küfretmedim. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırına doğru çek. Eğer bu hoşuna gitmezse, istemezsen topuklarına kadar sarkıt. Eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibirleneni sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

Hazreti Ali radıyallahu an şöyle buyuruyor: kalpler iki boş kaplara benzer. Hayırlı olanı hayırla dolu olandır.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

ölüm ve ölümden sonrasını çok an. Bütün Müslümanlar için yakışıksız kabul edilen işleri kendine yakıştırmaktan kaçın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

İbn-i Şümase şöyle demiştir. Amr bin As, ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, babacığım, Resulullah sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sana bu müjdeyi vermedi mi? Diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda 3 devir vardır. Bir zamanlar peygambere benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre dünyada en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam sevgisini kalbime koyunca peygamberin yanına geldim ve "Ey Allah'ın Resulü, uzat elini, sana biat edeceğim." dedim. Elini uzattı, ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum ey Allah'ın Resulü." dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslamiyet'in kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resul-i Ekrem'den daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin parçalanacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim." dedi.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Zümer Suresi 70. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslümanın din kardeşini 3 gün 3 geceden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. İki Müslüman karşılaşırlar. Biri bir tarafa, öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en iyisi önce selam verendir. Buhari Edep 62, İstizan 9, Müslim 1, 23, 25, 26.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: muhatabın düşman bile olsa yine de ihsan iyidir. Çünkü iyilik yüzünden düşman bile insana

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin, dünyaya tapanların işi gibi olmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Hazreti Enes'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: üç kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve "Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır." dediler. Aralarından biri, "Ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım." dedi. Diğeri, "Ömrüm boyunca oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak." dedi. Üçüncüsü de, "Kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim." dedi. Efendimiz bunların yanına geldi ve onlara, "Şöyle şöyle diyenler siz miydiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir."

Ana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: "Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın." Lokman Suresi 33. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: "Her Müslümanın öteki Müslümana kanı, ırzı, namusu ve malı haramdır." Müslim 1.32, Tirmizi 1.18.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: hele yarın, hele öbür gün diye vaat eder, Hakk'a dönmeyi erteler, durursun ya, işte bu bekleyiş mahşerdeki beklemendir. Vay sana!

Ebu Zer Cündüb bin Cünade'nin radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir: "Ey kullarım, zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize asla zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım, benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola hidayet edeyim. Ey kullarım, benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım, benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmeyi isteyiniz ki sizi giydireyim. Ey kullarım, gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de günahları bağışlıyorum. İstiğfar ediniz ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım, bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelemez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki bir insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım, amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah. Varlığı hiç değişmeden var olan Allah. Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah. Pek güçlü olan Allah.

0: kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: Allah. El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: El-Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: Ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: Allah. El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: El-Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

0: Dilediğini istediği anda bulan Allah.
1: Allah. El-Medinu'ya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah.
1: El-Vahidu ya Allah.
0: Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah.
1: El-Samedu ya Allah.
0: İhtiyaçları gideren tek Allah.
1: El-Kadir ya Allah.
0: Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah.
1: El-Muktedir ya Allah.
0: Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah.
1: El-Mukaddim ya Allah.
0: Dilediğini ileri geçiren Allah.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir.

Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskender'i rahmetullahi aleyh.

0: Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle buyuruyor: Allah'a yemin ederim ki gıybet müminin dinini ifsat hususunda cüzzamın bedeni ifsat etmesinden çok daha hızlıdır.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi. Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
0: Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.

Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah-u Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında elhamdülillah yine beraberiz. Daha evvel dinleyenler, programlarımızı takip edenler bilirler, özellikle içi dolu ve faydalı bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. İşte o programlardan bir tanesi. Bazen mesajlar geliyor, İbrahim Bey, İbrahim abi, kendimi çok yıpratıyorum. Evet, yanlış olduğunu biliyorum ama şu konularda içim içimi yiyor, işlerim rast gitmiyor. Mutlaka bir iç sıkıntım var ve sebebini bulamıyorum, delirecek gibi oluyorum. Buna benzer şeyler. Şimdi çok uzatmayacağım, yaklaşık yarım saat gibi bir programda her birimizin içinden bir şeyler alabileceğimiz, inşallah şifa olacak bir program dinleyeceksiniz. Değerli kardeşlerim, 4 tane madde işlenmesi için bizi bekliyor. Bu 4 tane maddeyi eğer hayatımıza geçirebilir, uygulayabilirsek, en azından çabalarsak, hayatınızın Allah'ın izniyle daha güzel şekillendiğini fark edeceksiniz. Birazdan söyleyeceğim her şey denenmiş, tecrübe edilmiş şeyler. Şimdi şuradan başlayalım. 4 maddeyi tek tek sıralayacağım birazdan. Ama bugüne kadar hiç eski alışkanlıklarınızı, yani şu an hala devam ettirdiğiniz alışkanlıkları yıkmaya çalıştınız mı? Veya değiştirmeye çalıştınız mı? Bu deneyimi yaşadınız mı? Evet, adı üzerinde. Tekrar tekrar yaptığımız şeylerde olduğu gibi düşüncelerimizde de sürekli aynı şeyi düşüne düşüne düşüne bu alışkanlığa dönüşüyor. Ve bu alışkanlıklardan kurtulmak, evet, kolay değil ama imkansız da değil. Yeter ki küçük küçük adımlar atmaya çalışın. Birazdan bu 4 maddeyi hem bilim dünyasının, yani psikolojinin alanına giriyor, onların gözüyle değerlendireceğiz, hem de manevi olarak bu 4 madde neden bizim için olmazsa olmaz, dünyada az bir şey huzur istiyorsak, bunları masaya yatıracağız. 1. maddemiz, kimseyi suçlama. Yani başına bir şey geldi veya sevdiğin birinin başına bir şey geldi, kimseyi suçlama ve sorumlu tutma. Şimdi hayda diyenler olabilir aranızda. İlk duyduğunuzda evet, kulağa ne kadar zor geldiğinin farkındayım. Çünkü fıtrat gereği biz insanlar karşılaştığımız acılarda, hüsranlarda veya yalnız kaldık diyelim, hep bir dış sebep aramaya meyilli oluyoruz. Birini suçlamak bizim işimize geliyor. Onun yüzünden oldu. Bu şöyle yaptı, o yüzden diyerek o an için bir rahatlama yaşıyoruz. İşte az önce bahsettiğim yıllardan beri bizimle gelen kemikleşmiş bir alışkanlık bu. Ama bu alışkanlık çok yanlış. Arkadaşlar, bu suçlama aynı zamanda birçoğumuz farkında değiliz ama bizim enerjimizi tüketiyor ve kendimiz kurban rolüne bürünüyoruz. Şimdi ilk önce durumun psikolojik açıdan ne olduğuna kısaca bir değinelim. Efendim, deniyor ki bu duruma psikolojide locus of control, yani kontrol odağı, böyle bir kavram var. Ne demek bu? Bazı insanlar başlarına gelenleri diğer insanlara bağlarlar. Biraz daha genel düşünen insanlar da bunlara içsel kontrol odağına sahip olanlar deniyor. Bunlar da olaylara verdikleri tepkilerin bizzat kendi sorumlulukları olduğunu bilirler ve başkalarını suçlamayı bırakırlar. O veya bu şekilde, bu benim kendi tercihim veya kendi seçimim derler. Yani koşullar ne kadar ağır olursa olsun o koşullara vereceğim cevap benle alakalı derler. Konu biraz daha iyi anlaşılsın diye şunu da aktarayım, sonra hemen İşin manevi boyutuna bakacağız. Ünlü bir düşünür diyor ki, insanın acısı, o yaşadıkları derdi, imtihanı bir gaz düşünün diyor. O gazın boş bir odayı kaplaması gibidir. Oda ne kadar, şu kadar büyük, bu kadar geniş olursa olsun gaz her yere eşit dağılır.
İşte diyor, acı da aynen böyledir, o da ruhu kaplar o gaz gibi. Ancak o acının bizi ele geçirmesine izin vermek, yani sürekli bir şikayet ve yas değerlendirmesinde bulunmak ya da hayır ben dünyadayım, birçok insanın derdi sıkıntısı var, şu anda da acı çekiyorum doğru ama ne kendimi ne başkasını suçlamama lüzum yok, bu da gelip geçecek demek bizim seçimimizdir diyor. Programımızı şimdi belki dinlemeye başlayanlar vardır, ilk maddedeyiz. Kimseyi suçlamayacağız, başımıza gelenlerden kimseyi sorumlu tutmayacağız. Yani kendimizi kurban rolüne hapsetmeyeceğiz demiştik. Bir kıssa anlatmak istiyorum. İşin manevi boyutunu daha iyi anlayabiliriz. Eski zamanlarda kocaman bir krallık varmış ve bu krallığının tamamını yürüyerek gezmek isteyen bir kral varmış. O uzun ve zorlu yollarda ayakları öyle incinmiş, parçalanmış ki kan ter içinde kalmış. Neyse saraya döndüğünde bir öfkeyle ferman yayınlatmış. O fermanda ne yazıyormuş? Bütün ülkenin yolları hayvan derisiyle kaplanacak. Hikaye bu ya. Ayakları acıyınca böyle bir karar almış. Tabii bu krallığın tüm bütçesini bitirecek. Binlerce hayvanın canına mal olacak. Neredeyse imkansız bir emir. Neyse bir bilge, aynı zamanda vezirmiş, usulca krala yaklaşmış ve şöyle demiş. Kralım demiş, neden tüm dünyayı deriyle kaplamaya çalışıyorsunuz? Neden sadece kendi ayaklarınıza deriden birer ayakkabı yaptırmıyorsunuz ki? Mesele bu. Şimdi burada ne anladık arkadaşlar? Dünyayı ve diğer insanları değiştirmeye veya onları sizin beklentilerinize göre şekillendirmeye çalışmanız, tüm yolları deriyle kaplamanıza benzer. Bunun yerine kendi düşüncenize, zihninize sorumluluk ayakkabılarını giydirin. Başınıza gelen bir olay var diyelim. Kimseyi sorumlu tutmayın. Kimseyi suçlamayın. Evet, karşınızdaki hata yapmış olabilir. Fiziksel manada bir sorumluluğu olabilir. Ama orada kalmayın. Kendi yaralarınızı Allah'ın izniyle iyileştirme gücünüzü de elinize almaya çalışın. Eğer bunu yaparsanız, bu birinci maddeyi yapmaya çalışırsanız, %1, %2 de olsa başınıza gelenlerden, ne kendinizi ne başkasını sorumlu tutmadan, bu hayatın içinde yaşanması gereken bir durum, bir olay olarak algılarsanız, 1/4'ü kurtarmış olursunuz. İkinci maddeye geçiyoruz. Hayatımızın bundan sonraki kaç senelik ömrümüz varsa daha huzurlu ve daha mutlu yaşayabilmemiz için olmazsa olmaz ikinci kural. Hayatınızdaki başınıza neler geliyorsa, dertlerinizi, yaşanan o kalp kırıklıklarını, kayıpları, size söylenen sözleri, yani dertlerinizi gereğinden fazla gözünüzde büyütmeyin. Hepimiz biliyoruz ki bu hayat fıtratı gereği, yani doğal bir durum bu, inişli çıkışlı. Dümdüz bir yol yok hayatta. Sadece tırmanabileceğin bir yer de yok. Sadece aşağı doğru gittiğin bir yer de yok. Bazen öyle, bazen böyle. İşte dünyada bizim üzen, bizi yaralayan birçok durum da kaçınılmaz. Zaten böyle olmamış olsa dünyada imtihan yaşamamıza da gerek kalmayacaktı. Ne cennete ne de cehenneme gerek olacaktı. Lakin mevzu neden bu dertleri yaşıyor olduğumuz değil, bir derdi felakete çeviriyor olmamız. Ne demek istiyorum? Şöyle, bir olay yaşadık. O olayı sanki hayatımız boyunca yaşadığımız en ağır, en çekilmez, başka insanların yaşamadığı, dünyanın en ağır durumu gibi görmemiz, o olayın, o yaşadığımız şeyin kendisi değil, bizim o yaşadığımız her neyse ona yüklediğimiz anlamdır. Konu iyi anlaşılsın diye bu maddede bir kıssa anlatalım, sonra işin psikolojik bakışına geçelim. Efendim, zamanın birinde bir köyde yaşlı bir çiftçi ve bir tanecik atı varmış. Belki biliyorsunuzdur. At bir gün kaçmış, köylüler gelmiş, vay vay vay, vah vah vah falan, ne büyük felaket yaşıyorsun. Çiftçi, vardır belki bir hayır, ne yapalım demiş. Biraz zaman geçmiş, at
Öyle çayırda, çalıda dolaşırken 3 tane yanına at getirmiş, geri dönmüş. Köylüler bu defa ya demiş, geçenlerde sen ne kadar üzülmüştün, atım kaçtı diye bak 3 tane at getirmiş. Ne kadar şanslısın falan. Vardır demiş bunda bir hikmet, belki hayır belki şer bilemeyiz. Biraz zaman geçmiş, çiftçinin oğlu o kendi atlarıyla gelen o vahşi atlardan birini ehlileştirmeye çalışırken attan düşmüş, bacağını kırmış. Köylüler yine ya demiş ne büyük bir yıkım olmuş falan, ağlanmışlar yalanda. Çiftçi sakinliğini korumuş. Vardır demiş bir hayır, bir hikmeti vardır bunun. Tabii böyle konuşunca köylüler de garipsemişler gitgide adamı. Ya demiş herhalde artık deliriyor bu bizim komşu. Bir hafta sonra yaşadıkları ülkenin askerleri gelmiş. Başka bir ülkeyle savaş olduğu için asker arıyorlar. Yani askere götürecekler genç arıyorlar. Ve tüm sağlıklı gençleri zorla almışlar, savaşa götürmüşler. Bacağı kırık olduğu için çiftçinin oğlu köyde kalmış. Şimdi nereden nereye? Bu bir hikaye ama alacağımız ders içinde. Şunu unutmayacağız. Şu hayatta yaşadığımız her şeyi toplayın. Tek başlarına iyi veya kötü değil. Sadece bir olay, yaşanan bir hadise. Bazen oluyor ki hayatta yıkım gibi gördüğümüz şey, eyvah bu benim başıma geldi dediğimiz şey, bizim için ileride daha iyi olabiliyor veya ne güzel ya, sonunda başardım, şu oldu, bu oldu deniyor. Evlendim, iş yeri kurdum, şu kadar miras kaldı vesaire. Ama o şer olabiliyor. İşte bundan dolayı derdimizi de gözümüzde büyütmeyelim. Şu an yalnız olabiliriz. Şu an maddi sıkıntılarımız olabilir. Şu an hayal kırıklıklarımız olabilir. Ama belki de kendi içimize en çok yaklaşacağımız zamanın başlangıcındayız. Veya belki de bugüne kadar unuttuğumuz, ismen evet zikrettiğimiz ama kendisine yönelmediğimiz Allahu Teala'ya yönelmemizin başlangıç noktası olacak. Yani büyüklerimizin dediği gibi, evladım bazen Allah Celle Celaluhu kulunu özler. Kulunun kendine yönelmesini, kendini unutmamasını ister ve ona belalar gönderir. Buna şefkat tokadı da denilebilir. Bir annenin henüz yeni yürümeye başlayan, akıl bali olmayan çocuğuna yavrum etme, oğlum düşme, aman oğlum kızım derken şöyle hafifçe ne cız, sobaya dokunma, aman o bıçağa dokunma diye hafifçe böyle eline vurması gibidir. O çocuğun iyiliği içindir bu. İşte başa gelenlerin ardındaki hikmeti bilmediğimiz için de başa geleni gözümüzde çok fazla büyütmemeye çalışacağız. Peki buna psikoloji nasıl bakıyor? Felaketleştirme, tam olarak adı bu. Şu zihnimiz küçük bir sorun var diyelim, onu ele alıyor ve ondan olabilecek en kötü senaryoyu üretiyor. Örneğin çocuğunuz var, henüz onunla ilgili bir tehlike yok. Efendim düştü, elini şuraya sıkıştırdı veya yalnızken şu başına geldi gibi. Özellikle insan sevdikleri ile alakalı koruma içgüdüsüyle sahiplenmeyle beraber birçok şeyi felaketleştirebiliyor. Tüm o senaryoların en kötüsünü aklına getiriyor. Lakin hayatımız düşüncelerimizin onu yaptığı şeydir der bir düşünür. Ne güzel söz, hayatımız düşüncelerimizin onu yaptığı şeydir. Yani sen ne kadar o olayı gözünde büyütürsen o sorunu çözmek için ihtiyacın olan o bilişsel esnekliği, düşünceyi ve sükuneti kaybedersin. Bu da ikinci maddemizdi. Mutlaka değiştirmemiz gereken. Hayat inişli, çıkışlı, arızalar, kayıplar, kalp kırıklıkları hepsi olacak. Neden, niye, nasıl, niçin, niye ben? Bunları sormayacağız. Ve üçüncü maddemiz. Buna da mutlaka bir el atmamız lazım. Kusur aramak. Belki de maddeler arasında en zorlanacağımız bölüm değil mi? Güzel insanlar,
insanların hatalarını, açıklarını, zaaflarını, kusurlarını amiyane tabirle sanki mikroskopla incelemek ne kadar keyifli gibi gelse de hem insanı çok yoran, yıpratan ve çok zehirli bir alışkanlık. Bazı programlarda aklıma geldiği zaman söylerim. Kusur onu arayan gözdedir derler. Kusur bulmak isteyen mutlaka bulur. Lakin başkalarında kusur arayan o göz, aslında güzelliği görme yetisini belki de kaybetmiştir. Mevlana ne diyor? Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin kendine, işte o zaman kusursuz olursun. Ya, bir de bununla ilgili geçelim bir kıssamıza. Efendim, genç bir çift yeni bir mahalleye taşınmışlar. Sabah olmuş, kadın sabah kahvaltısını yaparken komşusunun bahçeye astığı çamaşırları görmüş. Kocasına dönerek, ya demiş, şu kadının çamaşırları ne kadar kirli. Şuna bak, hiç yıkamayı bilmiyor. Belki de doğru sabunu kullanmıyor. Buna benzer şeyler söylemiş, kocası sessiz kalmış. Sürekli eleştiri eleştiri o çamaşırlarla ilgili. Neyse efendim, kadın her sabah bu çamaşırlara asıldığında aynı şeyi yapmaya devam etmiş. Efendim aradan bir veya iki gün geçmiş, kadın sabahleyin pencereden bakarken şaşırmış. Kocasına ya inanmıyorum demiş. Sonunda nihayet komşumuz çamaşır yıkamayı öğrenmiş, baksana hepsi bembeyaz. Kocası gülümsemiş ve çayından bir yudum alıp demiş ki, hayır demiş hatun, komşumuz çamaşır yıkamayı öğrenmedi. Ben bu sabah erkenden kalktım, bizim evin şu mutfak pencerelerini sildim, ondan olmalı. Kadının da işi gücü yokmuş demek ki milletin çamaşırlarına bakıyor. Ama bak hikayeye, sen evvela kendine bak. Başkalarına bakarken aslında kendi penceremizden bakıyoruz. Aa, ne kadar iyi bir adam, ne kadar iyi bir kadın, ne kadar samimi, ne kadar başarılı falan filan. Acaba kıskanarak mı baktık? Acaba o konuda bilgimiz, malumatımız var mıydı? O kişiyi tanıyor muyuz? Bunlar bizle alakalı. Biz kendi penceremizden bakıyoruz. Penceremiz kirliyse dışarıdaki herkesi, her şeyi kusurlu görüyoruz o çamaşırlar gibi. Ama kimse de kusur aramayalım. Çünkü enerjimiz de azalıyor. İnşallah sonraki programlarda niyetim var. Şu enerji meselesini de konuşalım. O da çok önemli bir mevzu. Evet, kendi enerjimizi, kendi penceremizi temiz tutmaya harcayalım. İşin manevi kısmı böyle. Peki bu kusur arama mevzusuna psikoloji ne diyor? Arkadaşlar, başkalarında sürekli kusur arama durumu projeksiyon, yani yansıtma, savunma mekanizmasıyla ilişkilendiriliyor. Psikoloji ilmi diyor ki, kendi içimizde yüzleşmekten çekindiğimiz, korktuğumuz veya bastırdığımız ne kadar bizim bildiğimiz eksiklerimiz varsa, kusurlarımız varsa, başkalarında onları görmeye ve onları eleştirmeye meylederiz. Yani başkalarının yarasına deştiğimizde aslında kendi yaramızın acısını unutmak istiyoruzdur. Yani bu bir bakıma bilinç dışı bir hiledir der. Bu da kimsede kusur arama başlığımızdı. Daha huzurlu ve mutlu bir hayat için olabildiğince. Şu ana kadar 3 maddeyi sizinle paylaştık. Hemen birer cümleyle tekrar edelim. Belki yeni YouTube kanalındaki bu videomuzu açanlar vardır. İlk önce kimseyi suçlamayacağız başımıza gelenlerden dolayı. Kimseyi sorumlu tutmayacağız demiştik. Kurban rolüne girmeyeceğiz. 2. Hayatımızdaki yaşadığımız dertleri, acıları, her neyse felaketmiş gibi bakmayacağız. 3. maddemiz az önce, kimsede kusur aramayacağız, kendi kusurlarımıza odaklanacağız demiştik. Ve son maddemiz, hiç kimseyi düşman bellemeyeceğiz. Hemen parantez açalım. İnancımız gereği Allah Teala'nın düşmanı olan, ona karşı harp ilan eden ve bunu apaçık yapan insanlar
ki onlar da bellidir, dünyadaki zulmü görüyorsunuz, ona zaten düşmanız. Düşünce olarak da düşmanız, fiilen de düşmanız. Lakin konu komşunla, akrabalarınla, iş arkadaşlarınla bir yerden bir yere gidiyorsun. Bilmem kaç saatlik bir yolculukta. Yani ikili ilişkilerde hiç kimseyi düşman bellemeyelim. Neden? Enerjinizi sömüren, onu bir suya atılan sünger gibi çeken en önemli şeylerden bir tanesi. Kin gütmek ve düşman bellemek. Bu acayip insanın enerjini azaltıyor. Birine düşman bellediğinizde ona sürekli olarak kendi zihninizden enerji transferi yaparsınız ve hayatınızın merkezine oturtursunuz. Neden? Onun mutsuz olması için veya başına bir olay geldi, onun mutsuz olduğunu duyabilmek için tüm ilginiz ondadır. Bu bir insanın kendi rızasıyla boynuna geçirdiği bir esaret zincirinden başka bir şey değildir. Psikoloji bu dördüncü maddeye savaş veya kaç durumu olarak bakıyor. Yani affetmemek, düşmanlık beslemek, sürekli o sinir olduğu, nefret ettiği insana odaklanmak, bilimsel manada da insanın hasta olmasına sebep veriyor. Yani sürekli stres içinde yaşar ki buna kronik deniyor biliyorsunuz. O yüzden insanları düşman olarak görmek, bir yandan bizim empati yeteneğimizi köreltir ve dünyayı sadece sanki siyah varmış ve beyaz varmış, aralarda hiçbir şey yokmuş gibi görmemize sebep olur. Oysa karşımızdaki her insan bizim hiçbir şey bilmediğimiz, kendince devasa savaşlar veren kırılgan insanlardan oluşur. Bu o kadar çok yaşanıyor ki, birini düşman belliyorsunuz, belki de düşündüğünüz gibi değil. Veya sizi zarar vermiş, sizi kırmış ama sonra hiçbir zarar görmeyeceksiniz ondan veya pişman. Ama onu sadece düşman olarak zihninizde canlı tutuyorsunuz. Bir kenara bırakalım bunu. Eğer affedebiliyorsanız affedin. Bir de yanlış bir şey var. Affetmek sanki haklı olduğunuz bir konuda karşıdaki kişinin haklı olduğunu kabul etmek gibi algılanıyor. Hayır. Ben artık ne kendi sağlığımı kaybetmek istiyorum ne de beyin sağlığımı kaybetmek istiyorum. Çok önemsemiyorum demektir affetmek. Ve en önemlisi bu dördüncü maddede affederken de her işimizde olduğu gibi Allah Teala'nın rızasını gözeterek bunu yapmak. Yani Allah rızası için affetmek. Haklı olduğunuzu o konuda bildiğiniz halde. Karşınızdaki haksız biliyorsunuz ama ahireti düşünerek kendi günahlarınızdan olabildiğince ahirette kurtulabilmek için onu affetmek. Yani değerli kardeşlerim, birini suçlamak işin en kolayı. Onun yüzünden demek, bak hemen dilimizin ucunda. Yine hayatı bir felaketmiş gibi dramatize etmek bugünün tabiriyle. Başkalarının kusurlarına gülmek veya birilerini düşman ilan ederek aralara dev betonlar, duvarlar inşa etmek şu milenyum çağında bize dayatılan sözde kolaylıklar. Ama siz zor olanı, insani olanı seçmelisiniz. İbrahim abi, İbrahim Bey, buyurun. Abi senin bu anlattığın dört madde öyle kolay şeyler değil yerine getirilmesi. Doğru, bu dört maddeyi uygulamak bir gecede olmayacak. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Ve bu bir süreç. Nasıl bir ilaç aldığınızda veya bir şey yediğinizde onun kana karışması için belli bir süre gerekir, bu da böyledir. Eski alışkanlıklardan kurtulmak için adım atalım. Yine birilerini suçlama ihtiyacımız geldiğinde, bir dakika ya, gerçekten bu hayatımın sonu mu? Neden birilerini suçluyorum? Dememiz bile yeter. Derin bir nefes alalım mesela. İnanın bu küçük küçük adımlarla neler olur neler Allah'ın izniyle. Yine birinde kusur arayacağımız zaman şu program aklımıza gelip de, ya iyi de benim de kusurlarım var, kusursuz insan yok diyebiliyorsanız helal olsun. Birini suçlamadığınızda, başınıza gelen o olayları büyütmediğinizde ve küçük tefek şeylerden dolayı düşmanlıkları bıraktığınızda
geriye daha yüksek enerjili, huzurlu ve daha güvende hissedeceğiniz bir siz kalacaksınız. Efendim, geldik programımızın nihayetine. En değerli sermayesi, vaktini bizimle paylaşan siz değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yeni bir programda buluşabilmek ümidiyle, anlattığım şeylerin güzelleri, size geçenleri Allahu Teala'dandır. Onun tevfikiyledir. Yanlış şeyler size geçmeyen tüm her şey de bu kardeşinizin nefsinden kaynaklanmakta. Aynı zamanda size anlatmaya çalıştığım şeyleri kendi hayatımda uygulayamıyor olmaktan da Allahu Teala'ya sığınıyorum. Eleştiri, öneri ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sabırla dinlediğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Selam ve dua ile. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O sadece sizin gönüllerinize ve davranışlarınıza bakar.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarında ise onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştirin.

Sözün özü. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir. Cenneti özleyen iyiliklere koşar. Cehennemden korkan ihtiras ve tutkulardan uzak durur. Ölüm gerçeğine kesin olarak inanan dünyanın nimet ve zevklerinden kesilir. Dünyayı bilen felaketleri basit ve önemsiz görür.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

kalplerde yer tutan mal ve mülk sevgisi insanı yüksek duygulardan yoksun bırakır. Onu fena işlere sürükler. Ömer Nasuhi Bilmen, rahmetullahi aleyh.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
8: Bir kişinin kalbinde imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz.
7: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
9: Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlara yardım eder ve onları korurum. Ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir.

0: Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu Tin suresinde buyuruyor ki mealen, İncir hakkı için, zeytin hakkı için, Sina dağı hakkı için, bu emniyetli belde hakkı için, biz azimüşşanı, insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da onu cehalet, delalet ve küfrü yüzünden aşağısının aşağısına döndürdük. Ancak iman ederek güzel ve yararlı ameller işleyenler için bitmek ve tükenmek bilmeyen, ardı ve arkası kesilmeyen ecirler, karşılıklar vardır. Öyleyse bütün bu delillerden sonra seni ve dini ve hesap gününü yalanlamaya ve inkara götüren nedir? Allahu Teala hakimlerin hakimi değil midir? Muhterem kardeşlerimiz ve hak yoldaşlarımız, Tin Sure-i Celilesinin meali mübinini böylece özetledikten sonra bazı açıklamalar ve yorumlar yapmak suretiyle asıl konuya girmek ve sizlere bu hükmü celili ilahinin ehemmiyet ve azametini dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiği kadarıyla anlatıp belirtmek istiyoruz. Evet, Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretleri Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: İncir hakkı için, zeytin hakkı için, Musa Peygamber aleyhisselama ilahi tecellilerimizin vaki olduğu Sinin dağı hakkı için, bu güvenli ve güven verici belde, Mekke-i Mükerreme hakkı için. Biz azimüşşan insanı zahirde, yani dış görünüşü bakımından boylu poslu ve bütün uzuvları denk ve tam bir ahenk ve uyuşum içinde birbirleriyle mütenasip olarak en güzel biçimde yarattık. Batınlarını, yani iç alemlerini de ilahi sırları yükleyip kaldırmaya elverişli, yetenekli kıldık. Ruh ve manalarına istidat ve kabiliyet, gözlerine baktıklarından ve kulaklarına da duyduklarından ibret alma hassası bahşettik. Onları iç duygularını rahatlık ve kolaylıkla açıklayabilecek, güzel ve hikmetli sözler söyleyebilecek dille süsledik. Kollarına, bileklerine ve ayaklarına kuvvet, ellerine ve parmaklarına türlü sanat, zanaat ve marifet, kalplerine muhabbet, meveddet, şefkat ve merhamet ilka eyledik. Her türlü zorlukların üstesinden gelecek gayret ve himmet, bütün girişimlerinde başarıya ulaşmalarını sağlayacak azim, irade ve muvaffakiyet ihsan buyurduk. Bu sayede her işi başarmaya kadir ve bütün yaratılmışlara hükmetmeye muktedir olabilecek üstün sıfat ve hasletlere sahip oldular. Gerektiğinde dağları delip devirmeye, akarsuları diledikleri yerlere çevirmeye, denizleri aşmaya, havalarda uçmaya yeterli mümtaz vasıflara da malik bulundular. Zira biz insanı halifetullah olarak yarattık. Fakat insanlar bu yüce nimetlerin kıymetini bilemediler. Kibirlendiler, yaptıklarını kendi eserleri sayarak ve sanarak böbürlendiler. Kibire, gurura ve hatta inkara yeltendiler. Asıllarının ve mayalarının ne olduğunu unuttular, küfür ve delalet yolunu tuttular. İşte o zaman onları kuvvetliyken kuvvetsiz, genç ve dinç iken ihtiyar, sağlıklı iken hastalıklı, akıllı iken bunak, zengin iken fakir, hür iken esir, mutlu iken mutsuz, bahtlı iken bahtsız hale getirdik. Hayattayken ölüme mahkum ettik. Evet, insanoğlu nankörlük etti. Bir katre sudan icat olunduğunu unutuverdi. Zayıf ve çelimsiz, kımıldanmaya mecali olmayan ve her an korunup kollanmaya muhtaç mini mini bir çocuk iken, kendisini gençliğe ve dinçliğe iletenden, koşturup yürütenden, dil verip söyletenden, göz verip gördürenden, kulak verip dinletenden, türlü nimetleriyle besleyip büyütenden gafil oluverdi. Bununla da kalmayarak Rabbine asi ve hatta düşman kesiliverdi. Biz de kendisine bahş ve ihsan buyurduğumuz maddi ve manevi kuvvetlerini, nimetlerini geri aldık. Onu aşağının aşağısına düşürdük, sefillerin en sefili haline getirdik ve cehennemin en aşağı tabakasına, yani esfeli safiliğine attık ve bizden uzaklaştırdık. Ancak varlığımıza ve birliğimize iman edenleri, meleklerimizi, kitaplarımızı, peygamberlerimizi tam bir inançla tasdik ve takrir eyleyenleri, ahiret gününe ve orada dünyada yaptıklarının hesabını vereceklerine inananları, kaderin, hayrın ve şerrin takdirimizle olduğuna iman edenleri, emirlerimize ve hükümlerimize itaat ve nehilerimizden kaçınanları, salih ameller işleyenleri de ardı ve arkası kesilmeyen, bitip tükenmeyen, tam tersine günden güne çoğalıp fazlalaşan nimetlerimizle mükafatlandıracağız. Ey Habibi Zişanım sallallahu aleyhi ve sellem, tarafı ilahiden bunca delil, şahit ve bürhan getirdiğin halde seni yalanlamak cüretinde bulunan kimdir? Hangi bahtsızdır? Hangi inkarcıdır? Rabbin Celle Şane hakimlerin en iyisi ve hükmedenlerin en adili ve hayırlısı değil midir? Elbette ve elbette öyledir. Ey hak ve hakikate talip olan aşıkı sadıklar diyor. Ehli hakikat bu Sure-i Celile'deki esrar ilahiyeyi biraz sonra size açıklayacağımız şekilde tefsir buyurdular ve manevi aşktan zevki, kısmeti ve nasibi olanlara da böylece duyurdular. Bu mübarek surede bahsedilen tinden, yani Allah Sübhanehu ve Teala'nın kasem ettiği incirden murat, insanların sırlar ve mahalli olan ilmi ledünüdür. O ilmi ledünün zevki ve lezzeti sarf olup matlabayı âlâ ve maksadı aksadır. Evet, arifler yoludur bu yol. Ve bu yolun nihayeti Rahman ve Rahim olan Allah-u Teala'nın kapısına varıyor. İlmi ledüne arif ve âgâh olanlar insanların kamilleridirler ki nakıs, noksan olanların noksanlarını tamamlar, tekmil ederler. Bu zevat-ı âli kadir her türlü alayişten, gösterişten, özenişten beri, iki cihanın şehvatından tamamiyle kesilmiş, gönül evlerinden haktan gayrısını yok edip sürmüş ve çıkarmış, gerçek dostu yani yâri kadimi bulmuş ve yâri bakide yâri ile baki olmuşlardır. Onlar daha bu fani alemdeyken ahiretin şiddet ve dehşetini görürler, ölmeden önce ölürler, çiğ iken pişerler, ham iken olurlar, erginleşir, olgunlaşır ve dolgunlaşırlar. Aşk ile solgunlaşırlar da haşrı, neşri, hesabı, kitabı, mizanı daha buradayken görürler, bu alemdeyken okurlar, cezayı ve mükafatı alem-i fanide tadarlar. Hakka ererler ve hak ile hak olurlar. Onlar kendi özlerini bilmişler ve daha bu alemdeyken cennet-i zata ermişlerdir. Kıymeti dinleyenler, bilindiği gibi incir ağacının ömrü zeytin ağacına nazaran daha az ve daha kısadır. Buna kıyasla diyebiliriz ki irfan ehlinin ömürleri de diğer insanlara nazaran daha az ve kısadır. Zira bu kutlu ve mutlu kişiler hayat-ı ebediye ve saadet-i sermediyeye arif ve vakıf bulunduklarından her türlü dünya zevkleriyle ilgili ve ilişkilerini kesmişler ve diğer insanları Allah Celle Celaluhu'nun yoluna, daha doğru ve açık bir deyimle vatanı aslilerine selametle eriştirecek ve iletecek, doğru yola sevk ve irşat gayesiyle gayret sarf ederler ve insanlarla yalnız bu maksatla alakadar olurlar. Fakat bu görevlerinden de bir an önce kurtarılmalarını mahbub-u hakikiden niyaz ederler. Çünkü bakiyi bilenler faniye meyil ve rağbet etmezler. Yar-ı kadime yar olanlar dost suretindeki düşmanı tanırlar ve ona gönül bağlamazlar. Gerçek dostları tarafından kendilerine hürriyet, emniyet ve rahat makamı vaadolunan bahtlı kişiler. Bir hapishaneden farklı olmayan dünya hayatında mahpus olup kalmazlar. Evet, dersimize devam ediyoruz. Bu sure-i celiledeki zeytinden murad-ı ilahiyeyi ehli hakikat şöyle tefsir buyurmuşlardır. Burada Allah-u Sübhanehu ve Teala'nın kasem ettiği zeytin ulûm-i şer'iye, şer'i ilimlerdir buyurmuşlardır. Ulûm-i şer'iye denizler ve deryalar misalidir. İnsanlığa büyük, büyük yararlar sağlayan ilimlerin kâffesini nefsinde toplamış olup rehber-i ulûm-i rabbani ve mevâhi-i ledûnidir. Sedefsiz inci bulunamayacağı gibi inci misali olan bütün hakikatlerin sedefi de şeriattır. Şeriat-ı garra-i Muhammediye'dir. Deniz olmayınca gemiler yürüyüp yol alamadığı gibi şeriat olmaksızın tarikat, hakikat ve marifet de olmaz. Yürünemez. Nasıl ki zeytinin yeşil ve ham olanı acı ise şer'i ilimler de evveli acıdır. Olgunlaştıkça lezzetlenir ve birçok dertlere deva verir. İnsanın zeytin gibi acı olması şeriatle olgunlaşarak tatlılaşacağına ve kemale ereceğine delalet ediyor. Biraz önce şeriat denizi olmayınca tarikat, hakikat ve marifet gemisi yürümez demiştik. Tarikat, hakikat ve marifet gemisi yürümeyince de kutbiyet, kurbiyet ve ubudiyet sahiline varılamıyor. Bu sahile varılamayınca da rızaya, rıdvana ve cemale erilemez. Gerçek dost görülemez ve onunla görüşülemez. Süre-i Şerife'deki Tur-i Sinin'in Sina veya Sinin Dağı'dan murat insanın kalbidir. İnsanın kalbi marifetullahı cami olunca Tur-i İlahi haline gelir ve o insanın Allah-u Teala katındaki kadri ve kıymeti artar, makamı yüceleşir ve nazargah-ı Mevla haline gelir. Arş-ı İlahi'den yüce, Kürsi-i Rahman'dan daha geniş olur. Yerlere ve göklere sığmayan Kudretullah ve Marifetullah işte o kalbe sığar. İlahi emanetleri yüklenmekten kaçınan ve çekinen, yerlere ve göklere nazaran daha zayıf ve çelimsiz gibi görünen insanın o yüce emaneti yüklenmesi ve kaldırması manidar değil midir? İnsan kalbinin haz ve halaveti, marifetullahı cami, devlet ve saadeti havi olmakla gerçekleşir. Marifetsiz bir kalp ahiret lezzetini ve ukba saadetini bilemez ve bulamaz. Böyle bir kalp ise hayvanlarda da bulunduğundan alalade bir et parçasından başka bir şey olmayan o uzvu kalp saymak hatalı ve hatta tehlikelidir. Öylesine bir kalp iman nurundan mahrum karanlık bir ev, zulmetlerle dolu bir şeytan evidir. Baktığından ibret almayan bir göz, hak kelamı duymayan bir kulak, yar kokusunu almayan bir burun, şarab-ı manevi olan zikri sübhaniyeyi tatmayan bir dil ve ağız, kalp ehli olanlar için insan uzuvlarından sayılabilirler mi? Hakkın en büyük nimet ve ihsanı olan organlarını bu hale getirenlerin hayvanlardan ne farkları olur? Sure-i Celile'deki Beledil Emin'den muradın enfüsin manası Mekke-i Mükerreme şehiri olduğu gibi insanı kamilin de vücudu şerifidir demişlerdir. Nasıl ki kalp bedende ise Beytullah da Mekke-i Mükerreme şehrindedir. O vücut Beytullah olan kalbi camidir. Mekke-i Mükerreme'ye dahil olanlar her türlü tehlikelerden ve musibetlerden emin oldukları gibi, öylesine bir kalbe ve vücuda sahip olanlar da şeytanın hilesinden, şerrinden ve vesvesesinden emin olurlar. Zira kalbi kamil, harem-i halil ve mazhar-ı celil olmuş ve bütün kemalatı cami ve esrar-ı ilahiyi havi olmuştur. Ey aşık-ı sadık diyor. Bu gerçekleri böylece bil ve kalbini marifet fırçası ile temizlemeye, nazargâh-ı ilahi olan gönül evini putlardan, pisliklerden ve kötülüklerden arındırmaya çalış ki padişah temiz ve pak olmayan haneye konuk olmayı sevmez. Dünya pislikleriyle kirli olan kalp ve haktan gayrısına meyli bulunan gönül sahipleri mahbub-u hüda ve maşuk-u rahman olamazlar. Kalbini Allah-u Teala'nın sevmedi ve Resul-i Zişan'ın sallallahu aleyhi ve sellem kınadığı ve yerdiği kötü ve çirkin sıfatlardan arındır. Hakkın düşmanlarından tamamiyle temizle ki kalbin muhabbetullah hanesi olmaya layık olsun ve selam. Yerlere ve göklere sığmayan Allahü Zülcelal vel Cemal, kahru galebesi seriyeden Süreyya'ya, zerreden kainata bilinen ve görünen alemlerden, bilinmeyen ve görünmeyen bütün mekanlara, insan idrakinin erişemeyeceği, dimağların düşünemeyeceği sonsuz kudret ve kuvvete malik sahip olan Mevla-i Müteala Hazretlerinin senin ve benim gönüllerimize tecelli buyurduğunu hiç düşündün mü? Düşünmedinse düşün ve anla. İnsanın kıymet, ehemmiyet ve faziletini ve hamili bulunduğun ilahi sırları anlamaya ve değerlendirmeye çalış. Kadrini ve kıymetini bil ey kardeşim, gafil olma diyor. Görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen bütün alemler, cennetler, cehennemler, dünya ve ahiret, melek ve felek, kitap ve hitap, hepsi senin için yaratıldı. Yerler ve gökler senin için yaratıldı. Gök kubbeyi süsleyen güneşler, aylar ve yıldızlar senin için yaratıldı. Yerler, yerlerin altındaki bütün madenler, altınlar, gümüşler, kömürler, petroller, elmaslar ve daha adlarını bilmediğimiz türlü nimetler hep senin için yaratıldı. Toprak senin için süslendi ve yeşillendi. Ummanlar, küçük veraya büyük denizler, göller, nehirler, dereler, ırmaklar, ağaçlar, sebze ve meyveler, otlar, bitkiler, kuşlar ve hayvanlar hep senin için yaratıldı. Yağmur ve kar senin için yağıyor. Ekseriya toprağına ve mahsulüne bereket ve bazen de umulmadık musibetler açıyor. Baharlar, yazlar, kışlar, mevsimler ve aylar, rüzgarlar da senin için yaratıldı. Sayamayacağımız ve saymaya gücümüzün yetmeyeceği kadar çok nimetler, yanında nikbetler, musibet ve meşakkatler, mihnet ve felaketler de, safalar ve cefalar da, hayat, ölüm, hayır ve şer, hepsi ama hepsi senin için yaratıldı ve hazırlandı. O dertli başını iki elinin arasına al ve insaf ile düşün. Bir buğday tanesine senin için 100.000 buğday sırlandı. Bir tanesi de, 1.000 tanesi de senin için yaratıldı. O bir tane bağ ve bostan oldu. O bir tane 100.000, 100.000.000, 100.000.000.000 tane oldu. Evet, ne olduysa hep senin için oldu. Sen ise hak için oldun. Bütün bu saydıklarımın bir kün ol emriyle halk ve icat buyuran Allahü Sübhanehu ve Teala seni yeryüzüne halife kıldı. Ama ne yazık ki sen ve ben kadrimizi, kıymetimizi, hak katındaki ehemmiyet ve faziletimizi bilemedik. Ne yüce bir makama gönderildiğimizi fark edemedik. Niçin yaratıldığımızın sırrına eremedik. Bu gurbete neden geldiğimizi ve buradan nereye gideceğimizi sezemedik. Evet, dağları devirdik, suları çevirdik, barajlar kurduk, denizleri açtık, sırasında havalarda uçtuk, medeniyetler ve mamureler inşa ettik. Peki sonra? Hepsi hak ile yeksan oldu. Emekler boşa gitti. Sevdik ve sevildik, dövdük ve dövüldük, ağladık ve güldük ve sonunda safa ararken cefaya, dünya ararken belaya, rahatlık ararken rahatsızlığa, ağız tadı ararken tatsızlığa, hiç ölmeyecekmişiz sanırken ölüme, bunca emek ve alın teri döktüğümüz halde bastığımız ve çiğnediğimiz kara toprağın altına girmeye mahkum olduk. Neden? Zira yakında olanı uzakta aradık. Buluruz sandık, muvaffak olamadık. Bulmak istedik ama bulamadık. Kendi sırrımızı çözemedik. Hakka giden yolu hakkıyla ve layıkıyla çizemedik. Nefislerimizin başını ezemedik. Hak ile tenhalarda ve dost ile kalabalıkta gezemedik. Aklımıza uyduk, nefsimize güvendik, faniye dayandık ve sonunda isyan ve günahlara boyandık. Evet, yaşlandıkça hırslarımız ve tuğli emellerimiz de arttı da arttı. Düşünemedik ki çocuktuk, genç olduk. Genç iken dinç olduk. Hep öyle dinç kalacağımızı sanırken ihtiyarladık. Saçımız ve sakalımız ağardı. Bellerimiz büküldü. Gözlerimizde fer, dizlerimizde takat kalmadı. Akranlarımız, çağdaşlarımız, yoldaşlarımız birer ikişer göç ediyorlar. Onları kabirlerine kadar uğurluyoruz ama hallerinden ibret almıyoruz, alamıyoruz. Ölümün önünde sonunda bize de gelip çatacağını ve en sevdiklerimizin üzerlerimize acele acele toprak atacağını aklımıza bile getirmek istemiyoruz. Sanki ölüm yalnız o tabutun arkasında yürüdüğümüz ve ellerimizle kara toprağa verdiğimiz kimseye mahsus imiş gibi bir umursamazlık ve bir vurdum duymazlık içerisindeyiz. Öyleyiz değil mi? Uyanalım kardeşlerim, uyanalım. Bu aleme niçin ve neden getirildiğimizi ve günün birinde ansızın öteki aleme götürüleceğimizi asla unutmayalım. Ölümü anmak ve hatırlamak, ölüm getirmez ama ölümü unutmak ve hatırlamamak insana ancak ve yalnız zulüm getirir. Bu dünyaya yalnız yiyip içmeye, her şeyin en iyisini ve en güzelini seçmeye, pahalı kumaşlardan lüks elbiseler biçmeye, kafayı çekip kendimizden geçmeye gönderilmedik. Bu dünyanın bir de ahireti vardır. Haşrı ve neşri vardır. Hesabı ve mizanı vardır. Orada bütün yaptıklarımızın hesabını birer birer vermek vardır. Nasıl ki bu misafirhaneye gelmemiz için fikrimiz ve reyimiz sorulmadıysa, yine fikrimize ve reyimize bakılmadan gideceğimiz muhakkak ve mukadderdir. Bilmemezlikten gelme ve hele inkar insanoğluna hiçbir yarar sağlamaz. Aldırış etmeyenler de, inkar ve hatta reddedenler de er geç o geçitten geçecekler ve akla karayı seçeceklerdir. Kur'an-ı Azimülbürhan'ın açıkça ve kesinlikle bildirdiği ve iki cihan serverinin sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şüphe ve tereddüte yer vermeyecek şekilde tebliğ eylediği geçitler, akabeler, sorular, berzahlar haktır ve gerçektir. Ve her canlı bu geçitlerden geçecektir. İnkar edenlerin bu korkunç akabeleri gözleriyle gördükten sonra ikrarları da, yani kabul etmeleri hiçbir işlerine yaramayacaktır. Burada bu fani dünyada Allah-u Teala'ya asi olanlar, gözlerini kırpmadan, küçük büyük demeden günah işleyenler orada çok pişman olacaklar ama ne fayda? Çevrenize dikkatle ve ibretle bakmıyor musunuz, görmüyor musunuz? İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış bir yılın ömrünü nasıl tamamlıyorsa, bizim de çocukluğumuz ömrümüzün ilkbaharı, gençlik ve dinçlik çağımız ömrümüzün yazı, ihtiyarlığımız da ömrümüzün sonbaharıdır. Mutlak ve muhakkak olan ölümlerimiz de ömrümüzün kışını göstermektedir. Ne var ki bir yılın ömrü 12 aydan ve senin benim ömürlerimiz ise 60-70, hadi 80, bilemedin 100 seneden ibarettir. Ama sonu muhakkak ölümdür. Bizden önce gelip geçenlerin başlarına geldiği gibi Bir gün bizim de başımıza gelecek, ecelimiz erişecek, sayılı olan nefeslerimiz tükenecek, ağızlarımızın tadı bozulacak, sevdiklerimizden ayrılacağız. Dostlarımız arkamızdan ağlayacaklar. Varsa gafil düşmanlarımız da kendi başlarına hiç gelmeyecekmiş gibi kahkahalarla gülecekler ve belki de sevineceklerdir. Azametle oturduğun makamına, o makamı çok yakın bir gelecekte senin gibi başkalarına bırakıp gidecek biri geçecek. Senden önce bir başkasının oturduğu koltuğa senden sonra da oturanlar bulunacaktır. Günah ve vebalini cılız omuzlarına yüklenerek mezarına götüreceğin, malına, mülküne, kasana, kesene, bağına, bahçene, hanına, hamamına, apartmanına, mirasçıların el koyacak. Aralarında güle söyleşe, çekişe çekişe paylaşacak ve onlar da başkalarına terk etmek üzere bir süre o mal ve mülk ile avunacaklardır. Ne hazindir ki sevdiklerin ve dost bildiklerin malını talan ederlerken düşmanlarına parmak ısıttıracaklardır. Kapına son bineğin olacak cansız at yani tabut gelecek ve günde 3 defa elbise değiştiren müşkil pesentler kısmet olursa birkaç arşın beyaz beze sarılacak, böylece Hakk'ın huzuruna varılacaktır. Ölen zat yakınlarından ve sevdiklerinden çok ömür boyunca hor gördükleri, itip kalktıkları saf ve masum Müslümanların vefakar omuzlarında muhteşem bir ibret kürsisi olan musallaya konulunca kendisini uzaktan uğurlamaya gelen ve cenaze namazında bile bulunmaktan kaçınan gafillere şöyle seslenecek. Ey daha düne kadar huzurumda kat kat eğilen, bir dediğimi iki etmeyen, fakat bugün tabutumun altına girmekten bile korkan ve çekinen iki yüzlüler. Ey siyah elbiseler giyinip sahte bir üzüntü havasına bürünen, matemli gibi görünen mürailer. Şu halime bakın da benden ibret alın. Dün ben de sizler gibi yer içer, şerefe kadeh tokuşturur, haşmet ve azametle aranızda gezer dururdum. Siciliniz benim elimde olduğunuz için hepiniz daha uzaktan gerdan kırıp selamlamak için yarışa girerdiniz. Bugün her şeyimi bıraktım. Bana o vakur hali veren en usta terziler elinden çıkmış pahalı elbiselerimden soydular. Kefene sarıp tabuta koydular. Yüze gülerek, bel bükerek elde ettiğim makamımdan beni hiç kimse azledemez sanırdım ama şimdi hayattan azlonundum. Ölüm size de sıçramayacakmış gibi benden hayli uzakta duruyorsunuz. Müminler vakit namazını edaya giderdi, siz filtreli sigaralarınızı bana doğru üfürüyordunuz. Biraz sonra namazlarını kılan Müslümanlar cami-i şeriften çıkacak ve tabutumun karşısında saf tutup Allah rızası için cenazeme hazır olacaklar. Fakat siz yine de kıyıda köşede ve duvar diplerinde bulunacaksınız ve içinizden şu iş bitse de gidip karnımı doyursam, büroda öyle çok işlerim var ki diye telaşlanacaksınız. Çoğunuz da bir bahane uydurup mezarıma kadar olsun beni uğurlamak zahmetine katlanmayacaksınız. Sonra beni zahirde sessiz ve ıssız gibi görünen fakat hakikatte ahu vah diyarı olan mezarlığa götürecekler. Yılan ve çıyan diyarı olan kabir çukuruna indirecekler ve beni orada amellerimle baş başa ve suçlarımla karşı karşıya bırakıp herkes yerli yerine dağılacak. Yün ve pamuk yatakları, kuş tüyü, yastık ve yorganları beğenmezdim. Yatağım kara toprak olacak, kara toprak. Olur olmaz her kumaşa elbise diyemezdim. Sırtımda kefenden başka bir şey bulunmayacak şimdi. Yalnızlıktan korkardım, karanlıkta ürperir ve titrerdim. Şimdi kötü ve çirkin işlerim ve davranışlarım bana yoldaş olacak. Aydınlığa ebediyen hasret kalacağım. Kabir zulmetinde yıllar yılı yatacağım. Ölümden ve ölüden son derece korkar ve yanımda ölümün anılmasına bile dayanamazdım. Şimdi ben öldüm. En yakınlarım da dahil olmak üzere hepiniz benden korkuyorsunuz. Bakın, beni bir gece olsun evimde alıkoymadılar. Son misafirliğim olan ecel yatağında yatarken bulunduğum odaya girmekten bile çekindiler. Haram helal demeden topladıklarım şunun bunun elinde kaldı ve dağıldı. Haram helal demeden beslediğim nazik tenimi şimdi toprak altında bekleşen yılanlar, çıyanlar, böcekler kemirecekler. Evet, bana bakın, ibret alın. Yoksa sonunuz benim gibi zarardır, ziyandır, hüsrandır. Evet, musalla denilen o ibret kürsesinden cenazenin bu takririni ve dersini çok az kimse duyar ve anlar da ibret alır. Diğerleri bakar gibi yapar ama bakarlar anlayamazlar. Bu gidiş son gidiştir efendiler. Bu yoldan geri dönülmez. Hoş dönülse de herkes korkup bir tarafa gizlenir ve gideni öz evine ve yuvasına bile kabul etmezler. Korktuklarından dolayı da kapıyı yüzüne kapatıverirler. Onun için çaresiz dostlar elveda. Buluşmak mahşere, kavuşmak haşir gününe kaldı diye feryat ederek mezarlık yolunu tutarsın. Dünyanın son ve ahiretin ilk durağı olan kabrine yönelirken cemaatine beni nerelere götürüyorsunuz, aceleniz ne, neden bu kadar hızlı gidiyorsunuz diye yalvarır veya beni yollarda oyalamayın, aman beni tez elden yerime iletin diye ricada bulunursun. Bu iki fırkadan hangisine mensup olduğunu hiç düşündün mü, hiç düşündük mü? Ahiret alemini, kabir ahvalini, azabı, hesabı, mizanı göz önüne alarak nefsinizin muhasebesini yaptınız mı? Uğrayabileceğiniz azap ve ızdırabı aklınıza hiç getirdiniz mi? Bu sorularımıza olumlu cevaplar verenlere ne mutlu. Yoksa iki günlük dünyayı ahiret hesaplarıyla zehretmeye ne lüzum var? Kabirmiş, azapmış, hesapmış, gidince görürüz bakalım diyeceklere de akıl ve basiret, inayet ve hidayet niyazından gayrı elimizden hiçbir şey gelmez. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah Envarül Kulüp 2. ciltte Muzaffer Ozak Hazretleri'nin bu kelam-ı şeriflerini sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah.
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler: Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
2: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet,
3: ilim ve hikmet.
2: Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet.

Muzaffer Ozak Hazretleri Envarül Kulüp 2. ciltte buyuruyor ki, Adem olmak yalnız şekil ve suretle değildir. Adam olmak, yaratanı bilmekle, bulmakla, hak aşkını tatmakla, kulluk makamında kaim ve daim kalmakla, cemal-i layezali görmekle ve ona gönül vermekle mümkündür. Onun için de kinini dine, riyanı ihlasa, kibrini tevazu ve alçak gönüllülüğe, gazap ve öfkeni hilme, yumuşak başlılığa çevirmekle işe başlamalı, ucub denilen o korkunç illeti, nefsini herkesten küçük görmekle, mal sevgisini hak sevgisiyle ve faniyi bakiye tercih etmemekle, makam muhabbetini Resul-i Zişan'ın sallallahu aleyhi ve sellem aşk ve muhabbetiyle değiştirmeye çalışılmalıdır ki insan surette Adem olduğu gibi hakikatte de Adem olabilsin. Adem olmayanlar ise iki cihanda da mahrum ve hüsran kalırlar. Bu alemde hakkı görmeyenler fani dünya hayatında baş gözleri olduğu halde basiret yönünden kör olanlar ebedi ahiret aleminde de kör olacaklardır. Bunlar elbette cemali göremeyeceklerdir. Rahmet ilahiye eremeyeceklerdir. Hak ile görüşemeyeceklerdir. Böylelerine hesap dahi yoktur. Zira hesapta hak ile sohbet vardır. Bu gibi suçlular, zalimler ve kafirler yüzlerinden tanınacak ve bilinecektir. Zebaniler onları perçemlerinden tutarak ve yüzleri üstünde sürükleyerek cehenneme atacaklar ve onlara işte kafirlerin yalanladıkları, inkar edip inanmadıkları, iman etmedikleri cehennem burasıdır. Haydi döne döne yan ve cehennemin kaynar sularını içerek susuzluğunu, zakkumundan yiyerek açlığını gider bakalım. Böylelikle inkarının ve küfrünün cezasını çek, işkencelerini gözlerinle gör ve tat. Hem unutma ki burada ebedi kalacaklardansın. Eğer dünyada ebediyen kalsaydın yine kafir olarak yaşayacaktın. Onun için de burada ebedi azaba müstahak oldun derler. Ya Rab, bizleri cehennem ateşinden, azaptan, ikaptan koru. Yüzlerimizin karasına bakarak bizi narına, ateşine yakma. Celalinden cemaline, narından nuruna, senden sana sığınırız Allah'ım. Bizi yakar ve azap edersen yine de bizler senin kulların ve Habibi Edibinin ümmetiyiz. Bizleri af buyurursan sen Gaffar, Rahman ve Rahim'sin ilahi. Ey aşıkı sadık olan mümin kardeşim. Ey hak ve hakikate talip ve layık olan Allah-u Teala'nın kulları ve Habibi Edibinin ümmeti olan hak yoldaşlarım. Bilmiş ol ki gökyüzü yedi kattır. Yeryüzü de yedi kattır. Dünya yedi iklim ve renklerle yedi çeşittir. Ses yedi perde ve hafta yedi gündür. Cehennem de yedi tabakadır, yedi derekedir. Her insanda bulunan nefsin yedi çirkin sıfatı vardır. Bu kötü ve çirkin sıfatları dünya hayatında ıslah etmeyenler ve gereği gibi kullanmayanlar yedi dereke olan cehenneme dahil olacaklardır. Bu kötü ve çirkin yedi sıfatın neler olduğunu sizlere anlatmaya, aktarmaya çalışalım. 1. Ehli ucub. İbadetlerine mağrur olup güvenerek diğer bütün insanları ibadette ve Allah-u Teala'ya kullukta kendilerinden aşağı görenler. Bunlar genel olarak her işlerinde kendilerini başkalarından üstün sanan ve sayan gafillerdir ki ibadetlerine mağrur olmaları şeytanın kendilerini ifal etmesindendir. İşte böyle olan bedbahlara ehli ucub denilir. 2. Ehli riya. Bunlar da gösteriş için desinler, söylesinler ve övsünler diye ibadet edenlerdir. Oysa Hakk'a kul imiş gibi görünerek nefislerine kul olduklarının ve kendi nefislerine ibadet ettiklerinin farkında bile olmazlar. Bunlar halka karşı kendilerini dindar gibi göstermek isteyen ve aslında ibadetleri Hakk'a değil halka olan zavallılardır buyuruyor. Riya ile yaptıkları bu

ibadetlerinin Hakk'a gizlice ortak koşmak gibi ağır bir suç ve günah olduğunu dahi düşünmekten aciz olduklarından, gösteriş için ibadet eden bu mürailer aslında müşriktirler ki işledikleri suçun ağırlığını bilemeyen bu taifeye ehli riya denilir. 3. Ehli kibir. İlk defa kibirlenen ve kendisini karşısındakinden yüksek ve hayırlı gören şeytandır biliyorsunuz. Kibir bütün kötü ve çirkin ahlakın babası mahiyetindedir. Karşısındakileri kendilerinden hor ve hakir gören ve kendilerini başkalarından yüksek ve hayırlı bilenler şeytanın halifeleridirler. Şeytanın halifesi ise aynı şeytandır. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, kalbinde zerre miktarı kibir bulunan cennete giremez. 4. Ehli haset. Başkalarının nail oldukları nimet veya fazileti çekemeyen ve kıskanan, o nimet ve fazileti giderebilmek için elinden gelen her şeyi yapan, kimsenin övülmesine, sevilmesine ve ikram görmesine katlanamayan, bunun içinde o nimet ve fazilet sahiplerini her fırsatta kötülemekten çekinmeyen hainler. 5. Ehli gazap. Olur olmaz her şeye öfkelenen, kızınca her türlü kötülüğü yapmaktan kaçınmayan kimselerdir. Gazap yani öfke, nefsin diğer kötü ve çirkin sıfatlarının anası mahiyetindedir. Kibir ile öfke bir araya gelince diğer bütün çirkin ve kötü sıfatlar bu birleşmeden doğarlar. 6. Hubbu mal. Buna mal sevgisi derler. Gerçi dilimizde mal canın yongasıdır diye bir tekerleme varsa da unutulmamalıdır ki her yonga gibi cana sokulan aşırı mal sevgisi de insanı yaralar. Elde bulunan mal ve para ancak geçimimizi sağlamak, ırz ve iffetimizi korumak, başkalarına muhtaç olmamak ve gerektiğinde başkalarının da ihtiyaçlarını karşılamak gibi ulvi ve nezih gayelerle kullanılırsa mal sevgisi bir felaket ve musibet olmaktan çıkar. 7. Hubbu cah. Buna da makam sevgisi derler. Cenab-ı Hakk'ın bir lütuf ve keremi olarak yükseldiği makama ve onun şöhretine mağlup olan kimseler asıl görevleri olan adalet ve istikamet yolundan ayrılırlar. Sıralarında kendilerinden daha yüksek makamlarda bulunanlara yaranmak için halkı ezmekten, haksız yere zulmetmekten çekinmezler. Buna mukabil o makamı işgale devam edebilmek uğrunda şeref ve haysiyetlerinden fedakarlık yapmak pahasına dahi olsa olur olmaz herkese yaltaklanırlar. Ve bu davranışları ile birçok nifak, fitne ve fesatlara yol açarlar. Peygamberler ve ezelde veli olan dışında bütün insanlar bu sıfatlardan birisine müptela olabilirler. Peygamber-i İzam ile Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu ezelde severek yarattığı ve kendilerine tevfikini refik ettiği hak velileri bu sıfatlardan biridirler. Zira peygamberlerin bütün işleri ve sözleri vahiy ile olduğundan bu sıfatlar onlarda bulunmaz. Peygamberler masumdurlar. Hak velileri ise böyle çirkin sıfatlardan mahfuzdurlar. Peygamberler ve veliler hak katında yüce ve yüksek kişiler olarak müstesna yaratılmışlardır. Allahu Sübhanehu ve Teala onları insanlar daha ruhlar alemine gelmeden seçmiş, esna ve müstesna hasletlerle zahir ve batınlarını, evvel ve ahirlerini tahir ve mutahhir olarak zat-ı uluhiyetine layık ve diğer bütün insanlara faik kullar olmalarını irade eylemiştir. Muzaffer Ozak Hazretleri buyuruyor ki, Evliyaullah, Allah dostları iki kısımdır. Bir kısmını Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri peygamberler gibi ezel aleminde sevmiş, seçmiş ve kendilerini tevfikini refik ederek onları bütün kötülüklerden, çirkin sıfatlardan mahfuz olarak yaratmıştır. Onları bu alemde peygamberlerini halife tayin buyurmuş, varis tayin buyurmuş ve bu zevatın birer hidayet kapısı ve kulluk meşalesi kılarak mübeşşir eylemiştir onları. Bu kutlu ve mutlu kişilere tabi oldukları
peygamberlerin neşesini ve şemmesini bağış ve ihsan buyurarak zuhura getirmiştir Rabbimiz. İkinci kısım Evliyaullah, Allah dostları. Önceleri fasık ve facir oldukları halde sonradan fısk ve fücurlarına nedamet ve tövbe ederek ve salih ameller işleyerek rıza ve hidayet yoluna girmişler. Bütün kötü ve çirkin sıfatlarını iyi ve güzel ahlaka, şekavetlerini saadete, suç ve kabahatlerini taat ve ibadete, seyyiatlarını hasenata çevirmişler. Tam ve kamil bir imana, irfana ve ihlasa nail ve mazhar olmuşlar. Allah-u Teala'yı ve onun Resulünü candan ve gönülden bir muhabbetle sevmişler ve neticede velayet makamına yükselmişlerdir. Allah-u Teala bizleri salih kullarından, dostlarından dünya ve ahiret ayırmasın inşallah. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelam-ı şerifleri tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Mevla Teala sizlere de bizlere de nasip eylesin. Başka bir programda tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi.
9: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç, cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad, dinin zirvesi, susmaksa büyük erdemdir.

akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, cehennemden kurtulmaktır. Ahmak olanın arzusuysa, oyun ve eğlencedir. İbnü's Semmak, rahmetullahi aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.''

Ebu Bekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiği zaman cayar. Husumet sırasında haktan sapar.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulullah diye sorunca, Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

İnsanların sana sevgi duymalarına, ikram etmelerine, yüzüne gülmelerine ve övmelerine rağbet etme. Bunları arzulama. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.
2: Kalbi yaşatan zikrullah. Zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: İbn-i Sina Hazretleri şöyle buyurmuştur.
2: Ey oğlum, dünya derin deniz gibidir. Çok insanlar onda boğulmuştur. Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olsun. Umulur ki kurtulursun.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224

0: 44 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennette dört şey cennetin kendisinden daha iyidir. Cennette ebedi kalmak, cennette meleklerin hizmetine mazhar olmak, cennette peygamberlere komşu olmak, cennette Allah'ın kişiden hoşnut olması. Cehennemde de dört şey cehennemin kendisinden daha kötüdür. Cehennemde ebedi kalmak, cehennemde meleklerin hakikati inkâre şartlanmış olanları azarlaması, cehennemde şeytana komşu olmak, cehennemde Allah'ın gazabı.

Dinimiz dünya ve ahiretin mutluluğunu garanti etmiştir. Ancak bunun gerçekleşmesi için imandan sonra herkese şu üç vazife düşmektedir: İlim, amel ve ihlas. İmam-ı Rabbani Hazretleri.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

0: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."
1: Kanaatten nasibi olmayanı dünya zengin edemez.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Birincisi Allah'ı anmak. İkincisi Allah dostlarıyla bir arada bulunmak. Ve üçüncüsü hikmet ehlinin sözünü dinlemek.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

İnsanlara ilk olarak tam anlayabildiği şeylerden bahsediniz. Yoksa karşınızdaki insanı Allah ve Resulünü yalanlamaya sevk edersiniz. Hazreti Ali radıyallahu anh.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sever.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari Salat 52, Teheccüd 37, Müslim Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Burası Radyo

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Rıftan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Selamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

0: Ay Zilhicce ayı. Peygamberi bir rüya, kalbi uyumayan nebinin gönlüne konuk. Ashabıyla paylaşır sevincini sevgili. Rüyanın her anını paylaşır hece hece. Kabe'nin anahtarı sunulmuştur o gece. Sahabede sevinç gözyaşları. Zülhüleyfe'de ihrama girer Efendimiz. Yanında Ümmü Seleme annemiz. Ve onlar, teslimiyette melekleri bile hayran bırakan, bir nehir gibi akan ashab-ı güzin efendilerimiz. Ve Mekke'den yola çıkan bir adam, adı Urve bin Mesud. Ya Muhammed, geri dön. Çünkü Mekke halkı seni ve adamlarını Kabe'ye sokmamak için yemin ettiler. Urve hem konuşuyor hem de Efendimizin sakalını okşuyor. O esnada Muğire bin Şube Efendimizin yanında nöbette. Urve'nin bu hareketini görünce kılıcının kınıyla onun eline vuruyor. Çek ellerini Resulullah'ın sakalından, yoksa o elini vücudundan ayırırım. Müşrik eli ona dokunamaz diyor. Urve gerisin geri Mekke'ye dönüyor. Mekke müşriklerine sesleniyor. Ey Kureyş cemaati, ben öyle bir topluluğun yanından geliyorum ki onlar hiçbir zaman Muhammed'i bırakmayacaklar. Onun bir kılına bile zarar verdirtmeyecekler. Sevgili Peygamberimiz niyetinin anlaşılmadığını düşünür. Bu yüzden Osman 10 kişiyle Mekke'de. Osman'ın gidişinden birkaç gün sonradır. Sahabe Efendimiz'e hasretle içini döker. Ya Resulallah, keşke Osman'ın yerinde olsaydı. Şimdi o hem Mekke'yi gördü hem de Kabe'yi ziyaret etti. Efendimiz tebessüm buyurdu. Biz ziyaret etmemişken sanmam ki Osman Kabe'yi bizsiz tavaf etsin. Gerçekten de öyleydi. Mekkeliler teklif etmişti ama Hazreti Osman, Resulullah tavaf etmedikçe ben de etmem demişti. Onu bu sözünden dolayı Mekke'de alıkoydular ve bir yalan ulaştı ashaba. Osman ve arkadaşları şehit olmuştu. Bir münadi sahabeye seslendi. Cibril Resulullah'a geldi ve beyat yapılmasını emretti. Allah'ın adı üzere gidip beyat ediniz. Sevgili Semüre ağacının altında. Kimi sahabe elinde tuttuğu yapraklarla ona gölge yapıyor. Kimi ağacın dallarını tutuyor, sırtına değmesin diye. Kimi de Ömer gibi elini kolunun altına destek yapıyor. Yorulmasın sevgili. Ve o gün sahabe gruplar halinde beyatta.
1: Allah sana zafer ve fethi nasip edene kadar senin önünde kılıç sallamak veya ölmek üzere.
0: Müşrikler beyat haberini alır ve barış imzalamak için bir elçi gönderir. Gönderilen elçi Süheyl bin Amr. Anlaşma maddeleri kağıda yazılacak. Kalem Hazreti Ali'nin elinde. Efendimiz Ali'ye emrediyor. Yazıya besmele ile başla. Süheyl atılıyor. Hayır, öyle yazma. Biz besmelenin ne olduğunu bilmiyoruz. Rahman ne demektir bilmiyoruz. Allah'ın ismiyle başla. Süheyl'in itirazı ashabı öfkelendiriyor. Vallahi biz besmeleden başkasını yazmayız ve yazdırmayız. Süheyl, o halde ben de bu anlaşmayı yapmam diyor. Sevgili Peygamberimiz Ali'ye, Süheyl'in dediği gibi yaz, o da güzeldir buyuruyor. Sahabe suskun. Anlaşmanın yazımı devam ediyor. Bu maddeler Allah'ın Resulü Muhammed'ten. Hayır diyor Süheyl, onu sil. Biz senin Allah'ın Resulü olduğuna inansaydık seninle savaşmazdık. Efendimiz sakin. Ya nasıl yazalım? Abdullah oğlu Muhammed diye yaz. Bu kez sahabe galeyana geliyor. Sa'd bin Übade Ali'nin elini tutuyor. Sakın Muhammed Resulullah'tan başkasını yazma. Yoksa bu meseleyi kılıç halleder. Efendimiz sahabeye eliyle susmalarını işaret ediyor. Hazreti Ali, ya Resulallah, ben sizin Resul sıfatınızı silemem diyor. Efendimiz, orayı bana göster ben sileyim diyor. Ve Ali'nin gösterdiği yeri mübarek eliyle siliyor. Sahabe üzgün. Anlaşma maddelerine göre o yıl Kabe ziyaret edilmeyecek. Hazreti Ömer birçok sahabenin sözcülüğünü yapıyor. Ya Resulallah, sen Harem-i Şerif'e gireceğimizi söylemedin mi? Niçin Kabe'yi ziyaret etmiyoruz? Sen Allah'ın peygamberi değil misin? Bunlar müşrik değil mi? Niye bu zillete katlanmak zorundayız? Efendimizin kalbi mahzun. Harem-i Şerif'e gireceğimizi söyledim ama bu yıl gireceğimizi söylemedim diyor. Ve Peygamberimiz emrediyor. Kurbanlarınızı kesin, saçlarınızı kısaltın. Medine'ye dönüyoruz. Emri yerine getiren kimse yok. 3 kez tekrar ediyor emri. Ve üzgün bir şekilde çadırına dönüyor. Çadırda annemiz Ümmü Seleme. Efendimiz'i görünce, ne oldu ya Resulallah diyor. Sevgililer sevgilisi Mahzun. Bu insanlara ne oluyor ki? Benim sözümü dinlemiyorlar. Ben onlara kurbanlarınızı kesin diyorum. Hepsi yüzüme bakıyor. Ümmü Seleme annemiz, ya Resulallah diyor. Siz şimdi dışarı çıkın ama onlara bir şey söylemeyin. Yoksa sizi dinlemedikleri için Allah onları helak eder. Siz kurbanınızı kesin, saçınızı kısaltın. Onlar sizi görünce mutlaka aynısını yapacaklardır. Efendimiz hiçbir şey söylemeden kurbanını kesti. Sahabe peygamberin bu halini görünce kurbanlarını kesmek için birbirleriyle yarıştı. Hudeybiye fethi müjdeleyen bir barıştı. Fethin kapısıydı. Çok geçmeden Mekkeli müşrikler anlaşmayı iptal edecek. Allah'ın Resulü Mekke'yi fethedecekti. Sadakat ispat isterdi. Hudeybiye sadakatin sınandığı yerdi. O gün biat ölüm üzereydi ve ölünseydi değerdi. Bugün tevbe üzere biatımız. İlahi kabul eyle tövbemizi, sadıklardan eyle bizi.

0: sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
1: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Çobansız bir kuzu görsen, yüreğinde sızı görsen, yalnız, yapayalnız bir yıldızı görsen,

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Lokman Suresi 33. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Her Müslümanın öteki Müslümana kanı, ırzı, namusu ve malı haramdır. Müslim 1.32, Tirmizi 1.18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın.

0: hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd suresi 26. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Allah'a hamdü sena ederiz. Ona döneriz. Nefislerimizin fenalıklarından ve kötü amellerden ona sığınırız. Allah'ın doğru yola eriştirdiğini kimse yoldan çıkaramaz. Allah'ın şaşırttığını da kimse yola koyamaz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir. Eşi ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey Allah'ın kulları! Allah'tan korkmanızı, ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Ey insanlar! Bugününüz nasıl mukaddes bir gün, bu ayınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehirse, biliniz ki canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar bu mukaddes gün, bu mukaddes ay, bu mukaddes şehir gibi yek diğerinize karşı mukaddestir. Bunlara tecavüz haramdır. Ashabım, yarın Rabbinize kavuşacaksınız. Bugünkü her türlü hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski adetlere dönerek birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunup doğrudan işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermeniz gerekir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyeden kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu, amcam Abbas'ın faizidir. Ashabım, cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu amcazadem Rebya'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurma gücünü ebedi surette kaybetmiştir. Fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınlarınızı Allah emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki haklarınız, onların aile yuvanızı sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemesidir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa onları men edebilirsiniz. Kadınlarınızın da sizin üzerinizdeki hakları meşru bir şekilde her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir. Onlar sizin haklarınıza riayet etsinler. Siz de onlara nezaketle muamele ediniz. Bir kadının kocasının izni olmadıkça onun malından bir şeyi başkasına vermesi helal olmaz. Ey müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi anlayınız. Muhakkak ki Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır. Hiç kimsenin başkaları üzerinde üstünlüğü yoktur. Şeref ve üstünlük ancak faziletledir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir.
Bütün Müslümanlar kardeştir, eşit hakka sahiptir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir şeye, bir hakka tecavüz etmek, gönül rızası olmadıkça başkası için helal olmaz. Haksızlık yapmayın, haksızlığa da boyun eğmeyin, başkalarının haklarını gasp etmeyin. Sakın benden sonra kafirlerin yaptığı gibi birbirinizle boğuşmayın. Ashabım, kendinize de zulmetmeyin. Kendinizin de üzerinizde hakkı vardır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını Kur'an'da vermiştir. Varise vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün Müslümanların ilencine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi kimselerin ne tevbelerini ne de şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Her cani kendi suçundan sorumludur. Hiçbir caninin işlediği suçun cezasını evladı çekemez. Hiçbir evladın suçundan da babası mesul edilemez. Ey insanlar! Aşırı gitmekten sakının. Evvelkilerin mahrum olmalarının sebebi dinde ifratlarıydı. Hac usullerini benden öğrenin. Ey müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ey insanlar! Allah'a ibadet edin. Beş vaktinizi kılın. Ramazan orucunu tutun. Emirlerime itaat edin. O takdirde Rabbinizin cennetine girersiniz. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha hiç buluşamayacağım. Bu nasihatlerimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki kendisine bildirilen kimse burada bulunanlardan daha iyi anlayarak daha iyi muhafaza etmiş olur. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne dersiniz? Risaletimi tebliğ ettim mi? Vazifemi yaptım mı? Evet, yemin ederiz ki tebliğ ettin. Bize vasiyet ve nasihatte bulundun. Böylece şehadet ederiz. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol.

Ebu Said, Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden önceki milletler içinde bir adam vardı. Tam 99 kişi öldürmüştü. Sonra dünyanın en büyük alimi kimdir diye soruşturdu. Ona bir rahip gösterildi. Bunun üzerine rahibin yanına gitti ve "Ben 99 adam öldürdüm. Hala tövbe edebilir miyim?" diye sordu. Rahip, "Senin tövben kabul olmaz," dedi. Bunun üzerine adam rahibi de öldürdü. Onunla sayı 100'ü buldu. Sonra yeryüzü halkının en büyük alimini sorup araştırdı. Ona alim bir kimseyi tavsiye ettiler ve alime sordu. 100 adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu?" dedi. Alim, "Evet. Senin tövbe etmene ne engel olabilir ki? Filan yere git. Orada Allah'a ibadetle meşgul olan insanlar var. Onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Memleketine dönme. Zira orası kötü bir yer," dedi. Bunun üzerine adam yola çıktı. Ancak yarı yola varınca öldü. Rahmet melekleriyle azap melekleri bu adam hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri, "Bu adam bütün kalbiyle Allah'a yönelerek geldi," dediler. Azap melekleri, "Bu adam hiçbir iyilik işlemedi ki," dediler. Bunun üzerine insan suretinde bir melek onların yanına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Melek şöyle dedi: "İki taraftaki mesafeyi ölçünüz. Hangi tarafa daha yakınsa adam o taraftandır." Mesafeyi ölçtüler. Adamı varacağı yere daha yakın buldular. Bundan dolayı onu rahmet melekleri aldılar. Sahih-i Müslim'deki başka bir rivayete göre o kimse halkı iyi olan yerleşim yerine bir karış daha yakın olduğundan o yerleşim yerinin halkından sayıldı. Bir başka rivayette ise Allah Teala meleklere vahyederek "O taraftan uzaklaştırın ve bu tarafa yaklaştırın," diye vahyetti ve "Mesafeyi ölçün," dedi. Melekler adamı bu tarafa bir karış daha yakın buldular. Adam da böylece bağışlandı. Başka bir rivayette ise adamın göğsünü bu tarafa doğru buldular. Adam da böylece bağışlandı.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu

0: Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69. 223 76 69. www.ihvan.com.tr.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud Cihat 70, Tirmizi Cihat 24.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallû alâ rasûlinâ Muhammedin salavât. Sallû alâ şefî'i zunûbina Muhammedin salavât. Sallû alâ tabîbi kulûbina ve kurrete a'yunina Muhammedin salavât. قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم مسلمون من لسانه ويده صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak Feyyaz-ı Mutlak ve Rabbül Felak Hazretlerine sonsuz ve nihayetsiz hamdü senalar, kainatın medarı iftiharı, peygamberlik halkasının son güneşi, doğarken ümmeti, yaşarken ümmeti, dünyasını değiştirirken de yine ümmeti diyen kainatın efendisi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam efendimize ise salatu selamlar olsun. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi, sohbetimizi evvela hayırlara vesile eylesin. Sevgili Allah'ımız, beraber geçireceğimiz şu dakikalarda bizlere anlatılacak olan şeyleri hüsnü ifade, cümlemize ise anlatılanlardan istifade, gereğiyle amel edebilmeye ve dünyadan ahirete giderken yüzümüzün akıyla çıkabilmeye Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak eylesin. Anlatılanlardan ders anlamaktan, anlatılanları ibret sahasına dökmemekten ve yarın mahşer gününde ümmeti için ağlayan bir peygambere layık bir ümmet olamamaktan Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Kıymetli dostlar, dünya imtihanındayken büyüklerimiz buyurmuşlardır ki İnsanın hayatı bir nefes kadardır. İnsan dünyaya gelir, nefes almaya başlayınca ona dünya kapısı, imtihan kapısı artık açılmıştır. Binaenaleyh bir amcayı bir nehirin yanında ağlarken gördüler. Yaklaştıklarında amcanın "Ah ömrüm, akıp giden ömrüm" diye pişmanlık sözlerini duyduklarında yaklaşmışlar. "Amca, niye ağlıyorsun?" Bunun üzerine amcamız da cevaben "Görmüyor musunuz? Akıp giden ömrüme ağlıyorum." "Amca, şu anda bulunduğumuz yer bir nehir kenarıdır. Akan sulardır, senin ömrün değildir." dediklerinde o ihtiyar onlara bir hakikati haykırmış ve demiştir ki "Ne fark eder ki evladım? Şu akan sular nasıl ki bir daha geri gelmez, benim de ömrüm sular gibi geçti, bir daha geri gelmeyecek." demişti. Yaşadığınız şu dakikalar bir daha gelmeyecek. Hayatınızda şu anki yaşınız 20 ise bir daha 20 yaşında olmayacaksınız. Bir daha 2022'nin Ocak ayını yaşamayacaksınız. Hayat bir defa ele geçti ve insanın hayatı müsveddesi olmayan bir kağıt gibidir. Asla tekrarı olmayacak. İşte bir nefes almakla insanın hayatı başlarken, kıymetli dostlar, dünyadan ahirete giderken nefesiniz biter, bu sefer dünya kapısı kapanırken Allah size ve bize ahiret kapısını açar. Bir gönül sultanı öyle buyurmuş: "Ahiretten geldik dünya denilen pazara, birkaç metre kefen alıp döneceğiz mezara." İşte biz şimdi ahiretten geldik bu dünya denilen pazara, bu dünya pazarındayken Allah bize bugünkü dersimizde bir ayetin içerisinde dört tane Allah sakınmamızı gerektirecek önemli bir hususa işaret edilecek ayetleri bize dinletecek. Ayetler Hucurat suresi. Yalnız kıymetli kardeşler, şu ayetleri dinlerken şunu iyice düşünmenizi istirham ediyorum. Bakınız, Cenab-ı Hak bizlere iki tane göz vermiştir. Allah bize iki tane kulak vermiştir. İki tane el vermiş, iki ayak vermişken iyi görelim, iyi düşünelim, İyi olayları kavrayalım, ama Allah bize iki dil vermedi, bir dil verdi. İşte bu dili nasıl doğru yolda kullanacağımızı
veya bu dilimizin nasıl başımıza afetler açacağını anlatan ayetler. Hucurat suresi Cenab-ı Hak diyor ki Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Buyur ya Rabbi. İctenibu sakının. Kesiran minaz zanni. Zannın çoğundan sakının. Hepimizin hataya düştüğü konulardan biri bu değil mi? Bir olay başımıza gelmeden evvel, bir olay duyduğumuzda, haber kesin olmadığında, zahiren baktığımızda, biz hakikaten bizim gördüğümüz gibi olmayan şeyler, bunlar zandır. Bir olay hakkında birilere haber getirirken, اِنْجَاءَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَيْنْ فَتَبَيَّنُوا Ey iman edenler, size bir haber geldiğinde önce onu araştırın, ayetini unutup hemen zanla hüküm verdiğimizde Allah diyor ki hayır. İctenibu sakının. Kesiran minaz zanni. Zannın çoğundan sakının. Sebebi ise çünkü Cenab-ı Hak diyor ki inne ba'za zanni ismun. Çünkü zannın çoğu bir kısmı günahtır. Hesap etmediğimiz zanlar, zandan öte geçmez dediğimiz şeyler bunlar bizim sürekli sağımızda ve solumuzda olan meleklerden sol taraftaki meleğin sürekli günah olarak yazmasına sebep olan kötü bir ahlaktır. Biz zandan sakınalım. Eğer ben bir hoca olarak elimde bir imkan olsa ümmet-i Muhammed'in evlerine hadis olarak şunu hep yazmalarını isterdim. Allah Resulü buyuruyor ki kefa bil mer'i keziben en yuhaddise bi kulli ma semi'a. Kişiye günah olarak günah defterine günah olarak yazılması için her duyduğunu konuşması günah olarak ona yeter. Her duyulanlar doğru olmayabilir. Her okuduğumuz haber doğru olmayabilir. Kur'an haberleri müstesna, peygamberin haberleri müstesna. O halde zandan sakının. Ayetin birinci uyarısı bu. İki, وَلَا تَجَسَّسُوا Cenab-ı Hak diyor ki casusluk da yapmayın. Sakın insanların kusurlarını araştırmakta, gece gündüz insanların kusurlarıyla uğraşmayın. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanın altı şey vardır ki amellerini mahveder. Bunlardan bir tanesi de kendi kusurlarını görmek dururken başkalarının kusuruyla uğraşanlardır. Casusluk yapmayın. İnsanların hatalarını gördüğünüzde görmemezlikten gelin. Onların hatalarını örterken gece gibi olun. Fakat bugün bizde maalesef bu ahlak kalmadı. Seyyidina Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh gece yarısı bir yerden geçerken bir evin damından geçiyor ve bakıyor ki evin içerisindeki bir adam kendisi içki içiyor. Hazreti Ömer Efendimiz hemen damdan adamın üzerine yuvarlanmış. Ey filanca dedi, hiç Allah'tan korkmuyor musun ki sen içki içiyorsun? Sarhoş olan o adam dedi ki ey Ömer, ben bir günah işlediysem vallahi sen üç günah işledin. Hazreti Ömer şaşırmış. Dedi ki nasıl olur bu iş? Ey Ömer, ben nefsime uydum da içki içtim. Ama sen üç günahı peş peşe yaptın. Birincisi ey Ömer, Allah Kur'an'da ey iman edenler, zandan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Sakın casusluk yapmayın diyor. Ey Ömer, sen neden casusluk yapıp benim peşime düştün ki? İkinci günah, ey Ömer, Allah diyor ki bir eve gireceğiniz zaman da izin isteyerek girin. Ey Ömer, sen kimden izin aldın da benim evime girdin? Ey Hattab'ın oğlu Ömer, Allah bir yere gireceğiniz zaman da kapılardan girin diyor. Ama sen benim evime damdan düştün. Senin damda ne işin var? Hazreti Ömer Efendimiz bu adamın hakikatleri söyleyen bu adamın karşısında hemen demiştir ki Allah seni de affetsin, beni de affetsin. Ne sen beni gördün, ne ben seni gördüm. Sakın insanların günahlarını araştırmakta casusluğa düşmeyin. Çünkü insanları yargılayacak olan mahkeme sizin mahkemeniz değil. İnsanları yargılama merci sizler ve bizler değiliz. İnsanları yargılayacak olan ancak Cenab-ı Hak'tır. Zira yine Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, sakın gündüzleyin günah işleyen insanları, onları sakın yadırgamayın. Zira onların günahına ortak olabilirsiniz ama geceleyin seccadede ağladığı Allah'a tövbe dilekçesini verdiğini bilemeyebilirsiniz. İkincisi de casusluk yapmayın ve en önemlisine geldik kıymetli dostlar. Allah diyor ki وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضُ Birbirinizin sakın gıybetini yapmayın. Sakın insanları dillerinizle sakın karalamayın. Sakın dillerinize insanların etlerini bulaştırmayın.
insanların bulunmuş olduğu ortamlar var. Herkes bir ortamda otururken, dünya konularında konuşurken hepimiz düşeriz ki bazen gıybet etme hastalığına. Müslümanın gıybetini yaparız. İnsanlara çekiştiririz. Yüzüne karşı söyleyemediğimiz şeyleri arkasından söylerken hiç çekinmeyiz. Halbuki yüzüne karşı söylerken ondan çekinirken ama o olmadığı ortamda kainatın Rabbi olan Allah'ın bizi izlediğini unuturuz. Sakın gıybet etmeyin. Kıymetli dostlar, Hazreti Ali Efendimiz çok güzel bir ifadeyle buyuruyor ki, insanın ağzındaki söz varken söz insanın esiridir. İnsan da onun efendisidir. Fakat söz ağızdan çıktıktan sonra siz sözün esiri olursunuz, o da sizin efendiniz olur. Ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin. Zira Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu müthiş ifadesine bakın. El Müslimu, Müslüman kimdir? Men selime Müslimune min lisanihi ve yedi. Müslüman o kimsedir ki diğer Müslümanların kendisinin lisanından ve elinden emin olduğu kimsedir. Önce Peygamberimiz elinden demedi. Dilinden ve insanların kendisinin elinden emin olduğu kimse. Peki bugün insanlar acaba bizim dilimizden eminler midir? Bizler insanların gıybetlerini yaparken, onlar hakkında konuşurken, yüzlerine söyleyemediğimiz şeyleri arkasından söylerken, peki kıymetli kardeşlerim, bu İslami ahlakın neresine yakışıyor? Bugün sözlerimizle insanların kalbini kırıyoruz. Bugün aynı safta saf tuttuğumuz Müslümanların dedikodusunu yapıyoruz. Belki aynı tarikatte bulunduğumuz bir kardeşimizin gıybetini yapıyoruz. Peki bu İslam ahlakına yapışır mı? Anlatılır ki gıybetle alakalı Halid-i Rebbi adında bir Allah dostu. Bir ortama gittim diyor. Bir ortamda bulunurken gıybet yapılıyordu. Önce oradakileri uyardım gıybet yapmayın diye. Fakat sonra baktım ki ben de kendimi gıybet yapılan ortamda gıybetin içinde buldum. O gece eve geldim. Evimdeyken rüya gördüm. Ve rüyamda baktım ki cehennemde Allah muhafaza bir hınzır eti kızartılmış bir şekilde önüme konuldu. Hadi şimdi ye bakalım dediler bana. Ben de dedim ki oradakilere, siz bilmez misiniz ki Allah hınzır etini yasaklamıştır dediğimde, o zaman oradaki görevliler bana dedi ki, sen dün oturmuş olduğun o ortamda bir Müslümanın gıybeti yapılırken, Müslümanın etini diri diri yerken ondan utanmadın da şimdi hınzır eti yemekten mi çekiniyorsun denildi. Zira bu anlatılan hadise ayete zıt değildir. Çünkü Allah devamında diyor ki gıybet etmeyin. Peki niçin? Eyuhibbu ahadukum. Sizden birisi sever mi, ister mi? En ye'kule lehme ahihi meyten. Ölmüş bir kardeşinin etini yemek sizden birisi ister mi? Aman ya Rabbi. Şu gıybet hastalığına Allah Celle Celaluhu nasıl misal veriyor? Sizden biri ölmüş bir kardeşinin etini yemek ister mi? Düşünün ki çok sevdiğiniz bir kardeşiniz vefat etti. Veya anneniz veya babanız veya evladınız. Sizin için dünyada en zorlu günlerden bir gün. Yüreğinizde acı, gözünüzde yaş var ve siz son yolculuğuna uğurlayacağınız en sevdiğiniz insanı ahirete gönderirken oradan biri dese ki son yolculuğuna çıkmadan evvel hadi onun vücudundan bir parça etin tadına bak deseler, Allah aşkınıza kardeşler, hangimiz bunu kabul eder ki? Ağladığımız, peşinden feryadü figan ettiğimiz insanların öldüklerinde bir parça etlerine dahi tadına bakmaktan çekinirken Allah diyor ki fekerihtumu, ne kadar da tiksindiniz değil mi? O halde sakın gıybet etmeyin. Sakın dillerinizle insanların kalbini yaralamayın. Zira kılıçların açtığı yaralar kapanır da insanların dilleriyle açtığı yaralar kapanmıyor. Kırılan kalpler onarılmıyor. İnsanların yüreklerinde bırakmış olduğumuz izlerin telafisi maalesef bazen olmayabiliyor. Allah Teala Hazretleri ayette buyurdu ki, öncelikle ey iman edenler zandan sakının. Sonra casusluk yapmayın ve sakın gıybete düşmeyin. Beyazıd-ı Bestami Hazretleri Kuddisesir Ruhu bir yerde otururken farkında olmadan bir genç hakkında gıybet ederken kendini gördü. Ve kendisi evine gelmiş, mana aleminde o gencin vücudundan etlerin koparılıp kendi ağzına verildiğini gördü. O kadar tiksindi ki Beyazıd-ı Bestami Hazretleri Kuddisesir Ruhu meleklere hitaben niçin bana bunun etini yediriyorsunuz dediklerinde
Ey Beyazıt, sen dün gıybet ederken onun bizzat etinin tadına baktın, bugün ise onun ölmüş etinin tadına baktın dediklerinde o zat diyor ki 40 gün boyunca yemek yediğimde ağzıma hiçbir yemek tadı gelmedi. Hiçbir yemeğin tadını almadım. Kıymetli dostlar, gelin gıybet hastalığından kurtulalım. Casusluk hastalığından kurtulalım. Kendi kusurlarımızı görmek dururken başkalarının kusurlarının peşine düşmeyelim. Ve Cenab-ı Hak sonunda diyor ki Vettakullah, Allah'tan sakının. Allah'tan korkun. Bir ayetin içerisinde 4 tane ikaz var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinden Cabir İbni Abdillah radıyallahu teala an Efendimiz diyor ki biz Resulullah Efendimizle beraber bir yere gidiyorduk. Efendimizle beraber bir yerden giderken bir mezarlıktan geçtik. Allah Resulü'nün de bulunmuş olduğu o ortamda bir mezardan çok ama çok kötü bir kokunun yayıldığını gördük. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize dedi ki ey kardeşlerim, ey ashabım, sizce gelen bu koku neyin kokusu olsa gerek? Bizler de ya Resulallah, ola gerek ki belki ölen bir insanın öldükten dolayı etinin kokusu geliyor. Allah Resulü buyurdu ki vallahi gelen bu koku mideleri alt üst eden, burunlara hoş gelmeyen bu koku gıybet eden bir adamın mezarından gelen bir kokudur buyurdu. Düşünün ki gıybet böyle bir hastalıktır. O halde gıybet hastalığından kurtulmak gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki men kâne yu'min billahi vel yevmil âhir. Kim Allah'a ve peygambere iman etmişse fel yakul hayran ev liyasmut. Konuşacağı zaman ya hayır konuşsun ya da sussun. Gıybet etmesin. Boş sözlerle sakın ama sakın günlerini geçirmesin. İnsanların casus günahlarını casusluk ederek kendi günahlarına ortak etmesin. Zira eğer mümin Allah'a ve peygambere inanmış, ahiret gününe inanmış bir insansa kesinlikle ve kesinlikle konuşacağı zaman ya hayır konuşacak ya da susmayı bilecek. Binaenaleyh büyüklerimiz buyurmuşlardır ki bir konu hakkında biliyorsan konuş ibret alsınlar, bilmiyorsan da sus adam sansınlar demişlerdir. Cenab-ı Hak ömrümüzü böyle boş günahlarla geçirmekten bizleri muhafaza eylesin. Zira unutmayalım ki birilerinin gıybetini yaptığımızda onların günahlarını kendi üzerimize, kendi sevaplarımızı ise onlara veriyoruz. Sahabelerden biri diyor ki yanlış hatırlamıyorsam Hazreti Muaz bin Cebel olsa gerek, eğer ki sizden birisi gıybet etme hastalığından kurtulamıyorsa bari gıybet edecekse babasının ve annesinin gıybetini yapsın ki en azından sevapları yabancıya gitmesin. En azından yabancıların günahını değil babasının ve annesinin günahını kendi üzerine alsın buyurmuştur. Kıymetli dostlar, bu ayetleri gönlümüze kazımamız gerekiyor. Gıybet yapılan ortamlardan insanları uyarıp oradan ayrılmak gerekiyor. Zira şu dilimizin yarın ahirette bizim başımıza bela olmaması için afatul lisan, lisanımızın bize musibet olarak yarın karşımıza çıkmaması için kendimizi, nefsimizi ve dilimizi en güzel şekilde kontrol altına almamız gerekiyor. Ayetin devamında innallaha tevvabur rahim, Cenab-ı Hak son derece tövbeleri kabul eden ve son derece rahmet sahibidir. Cenab-ı Hak şu ayatü beyinatlarda geçen şu 4 şey hatırına Rabbim bizlere en güzel şekilde anlamayı hayatımıza tatbik etmeyi nasip eylesin. Zandan sakınmayı, gıybetten sakınmayı, casusluktan sakınmayı ve en önemlisi de kendisinden hakkıyla korkabilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Kıymetli dostlar, sözümüzü güzel bir sözle bitirelim. Büyükler buyuruyorlardır ki şu dünya hayatının sonu için o dem ki bir perde kalkar, bir perde iner, Hazreti Azrail'e son nefeste hoş geldin diyebilmektir asıl hüner. Allah son nefesimizi en güzel nefesimiz eylesin. Sizi en emin olan Allah'a emanet ediyorum. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

Ebu Şureyh Hüveylid İbni Amr el-Huzayi, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikramda bulunup hürmet etsin ve hakkını versin. Ashab-ı kiram, ya Resulallah, misafirin hakkını vermek nedir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, misafiri bir gün bir gece ağırlamaktır. Misafirlik 3 gündür. 3 günden fazla ağırlamaksa sadakadır. Müslim'in değişik bir rivayetinde ise şöyledir. Bir Müslümanın din kardeşi yanında onu günaha sokacak kadar kalması helal değildir. Ashab, ya Resulallah, onu günaha nasıl sokar dediler. Peygamberimiz de ağırlayacak bir şey

0: bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Rabbim, beni destekle, beni mağlup etme. Bana yardım et, benim aleyhime düşmanlarıma yardım etme. Hilelere karşı bana çıkış yolu göster. Bana karşı kurulan tuzaklara fırsat verme. Bana hidayet et, hidayeti benim için kolaylaştır. Zulmeden ve saldırmaya yeltenenlere karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, senden korkan, sana itaat eden, sana ihlas ve huşuyla bağlanan, sana karşı bağrı yanan ve daima sana sığınan kullarından eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahlarımı affeyle, dualarımı kabul et, delilimi sağlam kıl, kalbime hidayet et, dilimi doğrult, kalbimdeki kin ve nefreti söküp at. Tirmizi Davat 103.
7: Kalplere teselli, ruhlara şifa, Radyo Nida.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir. Allah'ım, sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, harama bulaşmaktansa helalinle yetineyim. Beni lütfunla zengin kılarak senden başkasına muhtaç etme. Allah'ım, mal, aile ve çocuk olarak insanlara verdiklerinin hayırlısını dilerim. Sapıtan ve saptıranları değil. Beni doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
2: Sa'd İbni Ebu Vakkas'ın, Allah ondan razı olsun, rivayet ettiği 6 numarada anlatılan uzunca bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara, hatta yemek yerken eşinin ağzına verdiğin lokmaya varıncaya kadar hepsinden sevap kazanırsın.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin, senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi Vitir 10.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

0: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr.
1: Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ın nasihatleri. 1. Bölüm. O ümmetin alemi, Kur'an'ın tercümanı, Resulullah'ın amcasının oğlu Abdullah bin Abbas bin Abdülmuttalib bin Haşim bin Abdümenaf el-Kureyşi el-Haşimi el-Mekki el-Emir'dir. Allah kendisinden razı olsun. Allah-u Teala onda aklı ve ilimde derinleşmeyi bir araya getirmiştir. Aynı zamanda kendisi sahabenin büyük alimlerinden biridir. Hem o hem de anne ve babası sahabidirler. Allah-u Teala onu nesep yönünden Resulullah'a yakın kılmakla kendisine ikramda bulunmuştur. Hicretin gerçekleştiği yıldan 3 sene önce Beni Haşim'e ait dağ yolunda doğmuştur. Resulullah'la yaklaşık 30 ay boyunca arkadaşlık etmiş ve kendisinden birçok faydalı sözler aktarmıştır. Aynı şekilde Ömer, Ali, Muaz, Abdurrahman bin Avf, Zeyd bin Sabit radıyallahu anhum ve daha birçok büyük sahabiden de rivayette bulunmuştur. İbni Abbas'tan rivayet edenlerin de sayısı çoktur. Hatta İmam Mizzi rahmetullahi aleyh bu kişilerin 100'e yakın olduğunu söyler. İmam Zehebi rahmetullahi aleyh İbni Abbas hakkında şöyle söylemiştir. Kendisi sarıya çalan beyaz tenli, yakışıklı, güzel yüzlü, kınayla boyanan, uzun boylu, heybetli, kamil akla sahip ve zeki birisiydi. Mekke'nin fethinin gerçekleştiği senede anne ve babasıyla beraber Medine'ye hicret etti. Kendisi bundan önce Müslüman olmuştu. Resulullah başını okşamış ve kendisi için hikmet duasında bulunarak şöyle demiştir. Allah'ım, ona Kur'an'ın tevilini öğret. Resulullah vefat ettiğinde İbn Abbas radıyallahu anh yaklaşık 13 yaşındaydı ve kendisi hakkında şöyle söylemişti. Resulullah'ın ilminin genelini şu mahallede Ensar'dan aldım. Onlardan birinin yanına ilim almak için gittiğim zaman bana uyuyor denilirdi. Eğer isteseydim o kişiyi benim için uykudan kaldırırlardı. Lakin ben onu uyandırmazdım ta ki yanıma geldiği zaman bu davranışımla gönlünü hoş edeyim. Yine şöyle demiştir. Ben bazen bir mesele için peygamberin ashabından 30 kişiye soru sormuşumdur. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. İbni Abbas'ın hem İslam'da hem de Kur'an ilimleri hususunda büyük ve değerli bir konumu vardı. Kendisi şu minberimize geçer, sonra Bakara ve Ali İmran surelerini okur ve ardından da tek tek bütün ayetleri tefsir ederdi. Ömer radıyallahu anh İbni Abbas'ı hatırladığında şöyle derdi. O rüşte ermiş bir delikanlıdır. Öğrenmek için daima soru soran bir dile ve meseleleri iyice kavrayan bir kalbe sahiptir. Hayatının sonlarında gözlerini kaybetmiş ve bu hususta şu meşhur iki beyti dile getirmiştir. Allah almışsa benim gözlerimin nurunu, dilimde ve kalbimde halen vardır nuru. Kalbim zekidir ve aklımın da yoktur kusuru. Ağzımda da güçlü bir dil var, tesirli bir kılıç gibi. İbni Hazm rahmetullahi aleyh de şöyle demiştir. İslam'ın öncü alimlerinden biri olan Ebu Bekir Muhammed bin Musa bin Yakup bin el-Memun, İbni Abbas'ın fetvalarından oluşan 20 ciltlik bir kitap yazmıştır. Meşhur olan görüşe göre İbni Abbas, Hicri 68 yılında 71 yaşındayken vefat etmiştir. 1. Nasihat: İnsanlara güzel söz söylemek. İbni Abbas'tan birçok nasihatı nakledilmiştir. Biz burada bazılarını ele alacağız. O nasihatlerinden biri Abdullah bin Bureyde el-Eslemi rahmetullahi aleyhin aktardığı şu ameli nasihattir. Şöyle der: adamın biri İbni Abbas'a hakaret edince İbni Abbas ona şöyle karşılık verdi.
2: Ben de şu üç özellik olmasına rağmen sen bana hakaret ediyorsun. Ben Allah'ın kitabından bir ayeti ele aldığım zaman bütün insanların da benim o ayetten anladığım şeyi anlamalarını istemişimdir. Müslüman hakimlerinden bir hakimin iki kişi arasında adaletle hükmettiğini duyduğum zaman sevinirim. Belki ben bu hakimin karşısına hiç çıkmayacağım bile. Otlak hayvanlarım olmamasına rağmen Müslümanların beldelerinden bir beldede yağmurun yağdığını öğrendiğim zaman yine sevinirim.
1: Gerçek Rabbani alimler insanları sözlerinden ve konuşmalarından önce sahip oldukları durum karakter ve tavırlarla eğitirler. İşte görüldüğü üzere İbn Abbas dinde ve ilimde herkesin bildiği konumu olmasına ve Resulullah'la da akrabalığı olmasına rağmen kendisine hakaret ediliyor. Kendisinden önce ondan daha hayırlı hem önderi hem de peygamberi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de şahsına yönelik hakaretler işitmişti. Bundan dolayı insanların diğer insanlardan hakaret işitmeleri olağandır. Fakat asıl fark, hakaret eden bu tür kişilere karşı gösterilen tavırda kendisini belli ediyor. Hakaret eden kişiye aynı şekilde hakaret etmek ve ona gösterdiği ahmaklıkla karşılık vermek kolay ve herkesin yapabildiği bir şeydir. Lakin insanların içinde sadece üstün ve seçkin insanların güç yetirebildiği bir şey var ki, o da Allah-u Teala'nın şu ayetleriyle amel etmektir. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size, size selam olsun, biz kendini bilmez insanlarla aynı olmak istemeyiz derler. Kasas Suresi 55. Rahman'ın has kulları onlardır ki yeryüzünde tevazuyla yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında selam derler geçerler. Furkan Suresi 63. İbn Abbas'a bu makamdan daha üstün olan bir makama yükselmiştir. Öyle ki kendisine hakaret edilen bu durumu içinde ibret ve nasihat barındıran eğitici bir derse çevirmiştir. Bunu da ümmete hayrı aşılamayı sevmekle dolu olan şu üç cümlede yerine getirmiştir. İlk cümle: ben Allah'ın kitabından bir ayeti ele aldığım zaman bütün insanların da benim o ayetten anladığım şeyi anlamalarını istemişimdir cümlesidir. Allahu Ekber. Gerçekten de Allahu Teala bu değerli alime Kur'an ilimlerini anlamasını kolaylaştırmış ve ona bu yönde muhteşem bir kabiliyet vermiştir. Kendisi de elde ettiği bu anlayışın lezzetinden, ayetler üzerinde düşünmenin nimetinden ve yaptığı muhteşem istinbatlardan, ayet ve hadislerden hüküm çıkarmak için öyle bir tat almıştır ki, başkalarının da bunları anlayıp, anladığı şeyle amel etmede kendisine ortak olmasını temenni etmiştir. Bu davranış, insanlara ilmi öğretmede cömert davranma veya hasedin kötülüklerinden de selamette olmakla alakalı gösterilmiş örnek bir davranıştır. Bu davranış, aynı zamanda Allah'ın kendisine ilmi anlamayı kolaylaştırdığı kişiye, İbn Abbas'ın karakterine sahip olması ve sevdiği bu ilmi öğreterek ve yayarak hayata geçirmesi için de bir mesaj niteliğindedir. İkinci cümle: Müslüman hakimlerden bir hakimin iki kişi arasında adaletle hükmettiğini duyduğum zaman sevinirim. Belki ben bu hakimin karşısına hiç çıkmayacağım bile cümlesidir. İbn Abbas'ın kastettiği kişiler, ırz, kan davası ve mali meseleler yüzünden insanların arasında çıkan düşmanlıklarda hüküm verme görevini üstlenen Müslüman hakimlerdir. Hiç şüphe yok ki Müslüman biri bu tür hakimlerin adaletle hükmettiğini öğrendiği zaman sevinç duyar. Aynı şekilde hiç karşısına çıkmamış olsa bile görevinde ihmalkarlık yapan bir hakimi duyduğu zaman da üzülür. Bu sevinç ve üzüntünün sebebi ise hakimlerin düzgün olmasının ümmetin de düzgün olduğuna, aynı şekilde hakimlerin bozulmasının ümmetin bozulmuş olduğuna dair bir alamet olmasından dolayıdır. Bu halden Allah'a sığınırız. Üçüncü cümle ise otlak hayvanların olmamasına rağmen Müslümanların beldelerinden bir beldede yağmurun yağdığını öğrendiğim zaman yine sevinirim cümlesidir. Bu cümlede aynı şekilde Müslümanlara hayrı aşılamayı sevme bağlamında söylenilmiş bir cümledir. Her ne kadar o hayırlı şeyden bir pay elde etmemiş olsa bile. Çünkü İbn Abbas Resulullah'ın şu sözünü ameliyle ortaya koyuyor: müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine yakınlık göstermede tıpkı bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. İbn Abbas'ın bu hitabındaki imani ve ruhi parıltıyı başkasına haset eden, sırf hayırdan bir şey elde edemediği diye başkalarının sahip olduğu hayra sevinmeyen, ve güzel duygulara kapılmayan kişinin davranışıyla bir kıyasla. Özellikle yaşadığımız çağda İbn Abbas'ın bu tavsiyesine ne kadar da muhtacız. Zira günümüzde ister yüz yüze, isterse de telefon veya sosyal medya üzerinden gönderilen mesajlarda dalga geçme ve alay etme üsluplarını çokça duyuyoruz. Böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman İbn Abbas'ın yaptığı gibi şefkatle dolup taşan bir nasihatle karşılık vermek ne kadar güzel bir davranış olur. Belki bazıları bu davranışları hayatında hiç görmüyordur ve hatta belki sadece kitaplardan veya buna benzer yaşanmış olaylardan işitmiştir. Lakin şu bir gerçek ki bu davranışları örnek edinmek insanların içinde birbirinden farklı üstün ahlaki değerler yayar. Nefis genel manada kendisinin haklı olmasını ve karşısındaki sefih kişilere de karşılık vermeye meyillidir. Lakin mümin kul, cahillerden yüz çevirme, onları bağışlama ve eziyetlerine karşı sabretme hususunda, Resulullah'a onun değerli ashabına uymak için gücü yettiği ölçüde çaba gösterir. Hatta imkan dahilinde Allah'ın kendileri için vaat ettiği şu şeyleri hatırlatarak onlara nasihat etmeye çalışır. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış olup, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Yine onlar ki bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükafatı ne güzeldir. Âl-i İmrân Suresi 133-136 İkinci Bölüm. Birinci Nasihat. Güzel Söze Güzel Mukabele.
2: Eğer Firavun bile bana Allah sana bereket versin demiş olsa, ben sana da derdim.
1: Muhakkak ki bu, kendilerinden güzel sözler işittiğimiz kişilere nasıl davranmamız gerektiğiyle alakalı ortaya konulmuş muhteşem bir derstir. Velev ki bize güzel sözü söyleyen kişi kendisinden en çok nefret ettiğimiz ve insanların da en çok öfke duyduğu kişi olsa bile, böyle birisinin hakkı hayırlı bir söz söylediği zaman ona aynısıyla karşılık vermektir. Eğer ki insanlarla güzel konuşun, ayetinde olduğu gibi, konuşmaya başlamada şeriatın ortaya koyduğu menheç, karşıdaki kişiye güzel söz söylemekse, başkalarının bize güzel sözle konuşmaya başladığı anda, ona nasıl karşılık vermemiz gerekir artık siz düşünün. Sosyal medyada birbiriyle kavga eden kişilerin arasında söylenen sözleri ve yazılan yazıları takip eden kişi, sövmenin ve hakaret etmenin kötü ifadelerin çokça kullanılmış olmasından dolayı büyük bir acı hissedecektir. Peki niçin? Sadece birisi başkasının hoşuna gitmeyen bir konu ortaya atmıştır da ondan. Hatta öyleleri de var ki taraflardan birisi konuşmaya güzel sözlerle başlasa bile yapılan bu güzel davranışın fikri ve akidevi yönelimlerin muhtelif olmasıyla beraber bir tür acizlik olduğunu zannederler. İbn Abbas'ın bu sözü hikmetli aklının ve insanların efendisi Resulullah'tan miras alınmış pak ilimdeki derinliğinin ortaya koyduğu güzel neticelerden biridir. O peygamber ki Mekke'de müşriklerle, Medine'de ise Yahudiler ve münafıklarla yaşamasına ve ömrünün sonlarında Hristiyanların da kendisini ziyaret etmesine rağmen bu kişilerin kendisini bırakın bir peygambere yakışmayı, normal bir insana dahi yakışmayan kötü nitelemelerle vasfetmelerine rağmen bir gün olsun kendisinden kötü bir söz işitilmemiştir. Hatta eşi Ayşe radıyallahu anhayı Yahudilere onların aynı akılsızlıklarıyla karşılık vermekten nehyetmiştir. Bu olaysa şöyle gerçekleşmiştir. Günlerden bir gün Yahudilerden bir grup Resulullah'ın yanına girip ölüm üzerine olsun manasına gelen Esselamu aleykum diyerek selam verdiler. Ayşe radıyallahu anha der ki, ben bu sözün ne manaya geldiğini anladım ve onlara ölüm ve lanet sizin üzerinize olsun dedim. Bunu duyan Resulullah bana, sakin ol ey Ayşe, Allah her işte yumuşak davranmayı sever dedi. Ya Resulallah, onların ne dediklerini duymadın mı deyince Resulullah bana, duydum ve ben de sizin de üzerinize olsun dedim. İmam Buhari rahmetullahi aleyh bu hadise şöyle bir konu başlığı koymuştur. Bütün işlerde yumuşak davranmak babı. Başkalarına sövmenin, hakaret etmenin ve lanet etmenin çokça olduğu Muhammed'in ümmeti yumuşak davranmayı ne zaman anlayacak? Yumuşak davranmayı hayatımızda canlı bir şekilde ne zaman göreceğiz? Gürültü ve bağırmanın yerine akıl ve edebin üstün gelmesi için ne zaman çalışmaya başlayacağız? Zira sesi yükseltmek ve kötü ifadeler kullanmak kişinin delilinin kuvvetli olduğunu göstermez. Bilakis tam aksidir. Zira şöyle denilmiştir: boş teneke çok ses çıkarır. İkinci nasihat: zulmün bu dünyada da karşılığı vardır.
2: Eğer bir dağ bile bir başka dağa azgınlık ve zulüm etse, muhakkak ki azgınlık ve zulmeden dağ parça parça olurdu.
1: Allahu Ekber! Allah-u Teala'nın mahlukatın içinde var ettiği ilahi kanunlardan birini ortaya koyan bu nasihatin güzelliğine bakın. Haddi aşmak olan azgınlığın mükellef olmayan varlıkların arasında bile gerçekleşmesini Allah sevmezken, mükellef olan varlıkların arasındaki azgınlığı Allah nasıl sevsin ki? Sahih-i Müslim'de geçen ve Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Resulullah şöyle buyurmuştur: kıyamet gününde herkesin hakkı mutlaka sahibine verilecek. Hatta boynuzsuz koyunun kısas hakkı dahi boynuzlu koyundan alınacaktır. Boynuzlayarak öldürmek de zulmün ve azgınlığın bir türüdür. İşte İbni Abbas'ın bu hakikati mükellef olmayan ve hiçbir şekilde görmeyen ve duymayan iki tane dağla örnek vererek açıkladığı sözüne kaynaklık eden nokta da burasıdır ki, öncekiler de şöyle demiştir: Allah hükmetti ki azgınlık ve zulüm sahibini çalar yere. Günler elbet bir dönüp gelir taşkınlık yapanın aleyhine. Bütün bundan maksat kişinin haddini aşarak azgınlık yapmasından sakınması gerektiğini beyan etmektir. Zira bu kötü davranışın vahim sonuçları vardır. Nitekim Tirmizi'de geçen bir hadiste Resulullah şöyle buyurmuştur: Allah'ın ahirette edeceği azaptan başka daha dünyadayken de sahibini kendisiyle cezalandıracağı iki günah vardır. Haddi aşarak azgınlık etmek ve akrabalık bağını koparmak. Ayet ve hadislerde kendisinden sakındırılması emredilen haddi aşma ve azgınlık, hem toplumların hem de fertlerin birbirlerine karşı yaptığı azgınlığı ve haddi aşmayı kapsar. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: şayet müminlerden iki grup savaşacak olursa aralarını düzeltin. Eğer ki biri diğerine karşı haddi aşıp azgınlık ederse, Allah'ın emrine dönünceye kadar azgınlık edenle savaşın. Şayet dönerse aralarını adaletle düzeltin ve adaletli olun. Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeşlerdir. Kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkup sakının. Umulur ki merhamete nail olursunuz. Hucurat Suresi 9 ve 10. Davud aleyhisselamın yanına giren iki davalının kısası hakkında da Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: sana davalı olan hasımların haberi geldi mi? Hani onlar yüksek duvardan atlayıp Davud'un yanına girmişlerdi. Davud'un yanına girdiklerinde onlardan korkmuştu. Dediler ki, korkma, biz birbirinin hakkına karşı haddi aşan iki davalıyız. Aramızda adaletle hükmet, zulmetme. Bizi dosdoğru yola ilet. Sad Suresi 21 ve 22. Kişiyi haddi aşmaya ve azgınlık yapmaya sevk eden bütün yollardan sakınmak gerekir. Zira bu kötü davranışın cezası daha dünyadayken verilir. Yine bu kötü davranıştan zarar görecek ilk kişi de haddi aşıp azgınlaşan kişinin bizzat kendisidir. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Sizin taşkınlığınız kendi aleyhinizedir. Dünya hayatının metaından az bir süre faydalanırsınız. Sonra dönüşünüz bizedir. Yaptıklarınızı size haber veririz." Yunus Suresi 23. Şeyhülislam İbni Teymiye rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: "Zararı başkalarına da dokunan günahları işleyen kişinin cezası, hem kanunen hem de takdir açısından daha dünyadayken verilir. Çünkü böyle kişilerin cezasını ertelemek, yeryüzü için bir fesat sebebidir." Üçüncü nasihat: "Önce kendi günahlarına bak."
2: Arkadaşının ayıplarını zikretmeden önce kendi ayıplarını hatırla.
1: Bu, gerçekten de nefsi terbiye edip düzelten ve dik başlılıkla yapılan eleştiriyi de zapt eden bir nasihattir. Zira genellikle nefislerde Allah'ın rahmet ettikleri hariç başkalarını eleştirme ve ayıplarını dile getirme tutkusu vardır. Bununla beraber içinde bocaladıkları ayıplarından da gaflet içindedirler. Hatta belki kendi ayıpları eleştirdiği kişilerin ayıplarından daha çoktur. Bu kötü davranışın insanlara yakışmayan ve giyirilen bir şey olmasıyla beraber, aynı zamanda Allah muhafaza etsin, başarısızlığın ve hüsrana uğramanın da bir alametidir. Nitekim şöyle denilmiştir: "Kendi ayıplarıyla meşgul olmasından dolayı başkalarının ayıplarıyla ilgilenmeyen kişiye ne mutlu." Eskiler ne güzel söylemiştir: "Sadece kendi nefsim için ağlarım, başkası için değil. Kendi nefsimle meşgul olurum, başkalarınınkiyle değil." Buraya kadar anlattıklarımız nasihat edecek kişinin mükemmel birisi olana kadar insanların arasında nasihat etmemesi manasına gelmez. Eğer böyle olsaydı herkes iyiliği emretmeyi ve kötülükten de nehyetmeyi terk ederdi. Burada anlatılmakla kastedilen şey, kişinin kendi ayıplarını unutup başkalarının ayıplarıyla ilgilenmeye düşkün olmasından sakınması ve insaflı davranmasıdır. Öyle ki insanlarla kendisine nasıl muamelede bulunmalarını istiyorsa öyle muamelede bulunsun ve kendisine kötü davranmalarını sevmiyorsa başkalarına da sevmediği davranışı göstermesin. Bu konudaki ibret içerikli olaylardan biri de İmam Malik'in bahsettiği şu olaydır: "Ben Medine'de öyle insanlar tanıdım ki hiçbir ayıpları yoktu. Ne zamanki insanları ayıpladılar, onların da ayıpları olmaya başladı. Yine öyle insanlar tanıdım ki onların önceden işledikleri ayıpları vardı. Ne zamanki susup insanların ayıpları hakkında konuşmadılar, kendi ayıpları unutulmaya başlandı. Eğer ki insanlar İbni Abbas'ın arkadaşının ayıplarını zikretmek istediğin zaman önce kendi ayıplarını hatırla nasihatini hayatlarında uygulasalardı, meclislerinde, toplantılarında, sosyal medyada ve televizyon kanallarında birçok konuda konuşmaktan kaçınırlardı. Bununla beraber bir faydayı daha elde ederlerdi ki o da sevaplarının düşmanlık yaptığı kişilerin hanesine gitmesinden korumaları ve birçok iyiliği yakıp yok etmekle kendisiyle beraber çokça günahlar getiren gıybetten de selamette olmalarıdır. Rabbimiz bize insaflı olma, kendi ayıplarımızı görme ve kardeşlerimizi de mazur görme ahlakını nasip etsin. Amin."
0: Sahabeden nasihatler.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
0: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, günahlarımı bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin gücün her şeye yeter. Muttefekun aleyh.

0: biz sudan vazgeçmeyiz. Çünkü su hayattır. Biz topraktan vazgeçmeyiz. Çünkü toprak hayattır. Biz anneden vazgeçmeyiz. Çünkü anne hayattır. Biz radyomuzdan vazgeçmeyiz. Çünkü radyo hayattır.
1: Çünkü radyo hayattır.
0: Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler...

0: Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085. Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasında şöyle buyururdu: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılığın getirdiği takatsizlik ve bunaklıktan, kasvetten, gafletten, yokluktan, zilletten, mal ve hayır azlığından, meskenetten sana sığınırım. Nefsin doymak bilmeyen ihtiyaç hissinden, küfürden, fasıklıktan, hakka muhalefetten ve ayrılıktan, nifaktan, sümadan, riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, barastan ve her türlü kötü ve müzmin hastalıklardan sana sığınırım. Buhari, Tefsir 16'ya 1.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

Biliyor musun? En çok mektuba başlamam gereken hitap şeklinde zorlandım. Bir başlasam sonu gelecek de eminim. Ama sıradan sözcükleri hiç yakıştıramadım sana. Yapmacık sözlere konduramadım seni. Sonra sana hiç mektup yazmadığım aklıma geldi. İçim burkuldu, canım acıdı. Bu mektubu sana gurbetten yazıyorum. Sesine, sözüne hasret, yüzüne hasret, sıcağına hasret gönlümle başlıyorum mektubuma. Seni o kadar çok özledim ki. Meğer hiçbir kucak seninki kadar sıcak değilmiş. Hiçbir acı senin yokluğuna bedel değilmiş. Hiç ama hiçbir hasret senin özlemin kadar yakmazmış içimi. En acısı dost bildiklerim, yar seçtiklerim bir araya gelseler senin çeyreğin bile edemezmiş. Bilsen ne zor bunları itiraf etmek kendime ve sana. Gurbet bile gururumu söndüremedi. Hala gururlu, şımarık, küçük kızınım. Hayır, hayır yavrunum. Ben artık bir genç kızım. Başkalarının yanında bana yavrum deme derken bile böyle düşünüyordum inan. Şimdi içten bir seslenişine, yavrum hitabına öyle ihtiyacım var ki. Hatırlıyor musun? İlk yürümeye başladığım anları anlatırken ellerimi bırakmadığın için sana kızdığımı, hırslandığımı ve bir an önce yürümek istediğimi söylerdin. Şimdi sakın bırakma ellerimi anneciğim. Evimizin yumuşak halıları değil yürüdüğüm yollar. Bir düşersem halim yaman. Ellerini, sevgini, duanı, desteğini ve sıcağını hiç esirgeme benden. Hani küçükken en çok kimi seviyorsun diye sıkıştırıp dururdum seni. Ağzından seni cevabını alana kadar bırakmazdım eteklerini. Seni abimden, babamdan ve ablalarımdan kıskanırdım. Hala büyüyemedim. Hem şimdi daha çok kıskanıyorum. İçindeki sevgiyi ve gözlerindeki derin şefkati ne olur yalnız benim için sakla. Ama yapamazsın değil mi? Ana yüreği dayanmaz. Senin sevgin hepimize yeter. Ana olunca ben de anlarım değil mi? Aslında en çok bu huyunu seviyorum. Adaletini ve yufka yürekliliğini. Anne şefkatini. Seni öyle özledim ki. Şu bilmem kim tarafından icat edilen telefon bile dindirmiyor içimdeki hasreti. Gurbet yağmurları söndürmeye yetmiyor içimde büyüyen bu ateşi. Beni buralara yollarken daha güçlü ol diyordun ya. Sana kavuşunca öyle bir sarılacağım ki gücüme şaşacaksın. Sevgimin gücünü sen de anlayacaksın. Yılların yükünü çekmiş, yorgun ama dimdik omuzlarını özledim. Dolaplarımı düzenlerken eşyalarıma bakıp bakıp ağladığını duyuyorum. Yahut arkadaşlarımla konuşurken gözlerinin dolduğunu. İçim acıyor ama bilsen nasıl seviniyorum. Yokluğuma alışamamış olman mest ediyor beni. Puslu gözlüm, dert ortağım, inan içim içimi yiyor. Ya bitmezse bu gurbet geceleri, ya geçmezse hasret saatleri, ya vuslat ateşiyle bindiğim mavi tren getirmezse beni, uzar da yollar kavuşamazsam sana, ya özlem alışkanlık olur da unutursan beni.
ama beni unutmaman için hep dağınık bırakacağım odamı. Söylene söylene toplarken yine gözyaşlarım ıslatacak eşyalarımı. Babam yine dalga geçecek, anlatacak bir bir ağladığını. Ya ben? Arkadaşlarım çınlatacak odamın duvarlarını. Hep anne kokan ilahilerle. Güçlü ol demiştin ya, ben de yorganı çekmeden başıma hiç ama hiç ağlamayacağım. Ama sonra Allah ne verdiyse. Anneciğim, gözyaşlarım söndüremez içimde yanan ateşi. Çünkü yokluğun bilmem kaç nüfuslu şu kocaman şehirde kendini yapayalnız hissetmek gibi. İmkansız bir şeyi diz çöküp de Yaradan'dan dilemek gibi. En azaplı günahlardan sonra sızlayan vicdanım gibi. Gül kokulum, puslu gözlüm, sakın sakın sensiz, sevgisiz ve duasız bırakma beni. Anneciğim.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

Abdurrahman bin Ebi Bekre radıyallahu anh'ın babasından naklettiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl saygınsa, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, kişilik değerleriniz ve namuslarınız da aynı şekilde saygındır. Buhari, İlim 9, Kasame 30.

Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Ebu Davud, Libas 4.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

0: Amin. Hak la ilahe illallah Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme rabbe hazihi davati ta'amme ve salatil kaime. Ati seyyidina Muhammedin il vesilete vel fazilete ve derecetir rafiyetel aliyye. İlahi veb'asum makamen mahmuden illezi vaattehu amin. Rahmetke ya erhamer rahimin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn başlıyor. Saadet-i dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, Ya Halik ve Ya Halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle. Evet değerli dinleyiciler, bugün saydan bahsedeceğim. Sayın hikmet ve faziletinden bahsetmeden önce, say deyince aklımıza hemen kim gelir? Hazreti Hacer validemiz gelir değerli dinleyiciler. Bugünkü sohbetimizde teslimiyetin zirvesindeki muhacir, yani ilk muhacir olarak nitelendirdiğimiz bir hayat hikayesine sahip olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın eşi kim? Hazreti Hacer validemiz. Şimdi bu Hazreti Hacer validemizden bahsetmek istiyorum. Değerli dinleyiciler, Ehli Kitab'ın da kendisinden bahsettiği bir takım bilgilere sahip olduğumuz gibi Hazreti Hacer validemiz İslami kaynaklarda önemli bir yere, yani İslami kaynaklara şöyle bir baktığımızda çok ehemmiyetli bir yeri vardır. Yani İbrahim Aleyhisselam gibi teslimiyet örneği bir peygambere eş olmuş, onun şerefine nail olmuş böyle bir annemiz. Yani İbrahim Aleyhisselam'a eş. Aynı zamanda son nebi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ceddi, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı da dünyaya getirmiş. Böyle bir anne, böyle bir mübarek bir kadın. Yani gerçekten bak dikkat edin, İbrahim Aleyhisselam'a eş oluyor. Bak eşi peygamber, oğlu peygamber, ceddi peygamberimiz, ondan sonra torunlardan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ceddi, Hazreti İsmail Aleyhisselam dünyaya getirmiş. Yani peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İsmail Aleyhisselam'ın neslinden geldiğine göre, yani ne yapıyor? Ceddi. İsmail Aleyhisselam dünyayı getiren bir annemiz, bir valide, bir İslam kadını, yani mübarek bir kadın. Allah'ın emrine rıza göstererek, Allah ne dediyse onu yaparım diyerek, Mekke'de kendisi ve yavrusunu hürmetine, yani Mekke'de gidiyor değerli dinleyiciler, yani uzun bir hikaye. Kendisi ve yavrusu hürmetine zemzem suyunu ihsan edildiği, bu sayede asırlardır ismi tüm dünyada Müslümanların dilinde hayırla yad edilen bir kadın Hazreti Hacer validemiz. Peki bu muhterem ve muazzez Hazreti Hacer validemiz kimdir diye sorduğumuzda, sorarsanız şöyle bakıyoruz kaynaklara, baktığımızda ve okuduğumuzda siz de okumuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Hazreti Hacer validemiz Mısırlı olduğu ve Kıpti krallardan birinin kızı olduğu belirtilir. Başka bir bilgi, onun Nil Nehri yakınlarındaki Ensina kasabasının bir köyünde olduğu da yönünde. Tabi Ebu Hureyre'den nakledilen bir hadis-i şerifte ise Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mısır hükümdarının hizmetçilerinden bir olan, o zaman hükümdar, Mısır hükümdarının hizmetçileri, hizmetçilerin arasında bu Hacer validemiz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın eşi Sare'ye hediye edilmiş. Kim? Yani Mısır hükümdar tarafından, o zaman İbrahim Aleyhisselam'ın eşi Sara validemiz. Bu Sara validemize Hacer validemizi hediye ediyorlar. Diğer bir hadis-i şerifte de şöyle bir tavsiyede bulunmaktadırlar. Diyorlar ki Mısır'ı fethettiğinizde halkına iyi davranın. Çünkü onlara karşı ahdimiz ve onların bizimle akrabalığı vardır. İşte Hazreti Sare validemiz ile evli olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam uzun süre çocuk sahibi olamamış değerli dinleyiciler. Yani Cenab-ı Hak çocuk vermemiş Sare validemizden. Dolayısıyla zaman zaman dualarında da dua ediyor. Bu duayı da Sare validemiz İbrahim Aleyhisselam'ın dua ettiğini görüyor, duyuyor, üzülüyor. Duasında diyor ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Rabbim bana salihlerden olacak bir evlat ver. Amin. Ya Rabbi sizler de amin deyin değerli dinleyiciler. Rabbim bize yani evladı olmayanlara salih evlat, evladı olanlara da salih evlat olarak bizlere nasip ve lütfeyle ihsan eyle. İşte İbrahim Aleyhisselam böyle dua ediyor. Rabbim bana salihlerden olacak bir evlat ver. Niyaz ediyor, yalvarıyor Allah'a. O zaman işte Hazreti İbrahim Aleyhisselam evlat hasreti çekmesine üzülen Hazreti Sara validemiz eşinden Mısırlı hizmetçisi Hacer'i ikinci eş olarak nikahlamasını ister. Der ki ikinci eş olarak madem evlat istiyorsun benden de olmuyor evlat. Öyleyse Hacer bu almış olduğumuz bize hediye edilen Hacer'i ne yapalım? İkinci eş olarak nikahlamasını istemiş. İşte İbrahim Aleyhisselam tabi bu evlilikten İsmail ismini verdikleri bir oğlu dünyaya gelir. O da peygamber. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ancak eşi Hazreti Sare bebek İsmail'i ve annesini kıskanarak onları evden uzaklaştırmasını ister. İşte hanımefendi kardeşlerimizde kim olursa olsun peygamber eşi bile olsa bu kıskançlığı oluyor. Yani İsmail Aleyhisselam dünyaya geldikten sonra Hacer validemiz diyor uzaklaştır bunu benden diyor. Nereye götürsen götür diyor. İbrahim Aleyhisselam tabi nasıl davranacak konusunda tereddüt edince Cenab-ı Hak kendisine Hacer ve oğlunu alıp Mekke'ye gitmesini emreder. Mekke'ye. Dünyanın merkezi, yani herkes sonra gidiyor inşallah 11 Ağustos'ta biz de gideceğiz Mekke'ye. Bizler de gideceğiz. Rabbim sizlere salih, yani evlatlarınızı salih eylesin. Hepimizin evladını Cenab-ı Hak salihlerden eylesin inşallah. Dua edeceğiz, dua edelim. Bizler de Cenab-ı Hak salihlerin arasına katsın. Şu anda bizi dinleyen tüm Müslümanları da salih kimselerin arasına katsın, dahil eylesin inşallah. İşte İbrahim Aleyhisselam ne yapıyor değerli dinleyiciler? İsmail Aleyhisselam'ı alıyor, Hacer validemizi alıyor. Mekke'ye gidiyor. Temelleri kumlarla örtülü Kabe'nin bulunduğu yerde o zaman Ebu Kubeys dağı eteklerinde bir ağaç gölgelinde son bulur. İnşallah gittiğinizde göreceksiniz. Hemen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evinin arka tarafı o dağ gördüğümüz dağ Ebu Kubeys dağıdır. Her zaman görürüz. Tavafa giderken, tavaftan gelirken Kabe yani her zaman karşımızda Ebu Kubeys dağı gözükecek. İşte bir ağaç gölgelinde son buluyor. Orada o zaman ağaç şeyler yok, evler yok, şu yok, bu yok, saraylar yok. Bir ağaç gölgesinde son buluyor. O sırada tamamen ıssız ve kupkuru bir vadiden ibaret olan Mekke'ye hicret eden Hazreti Hacer validemiz eşi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a bizi hiçbir ekinin bitmediği ve kimsenin yaşamadığı bir vadiye bırakıp gidecek misin ya İbrahim diye sorar. Sormuş ki hiçbir ekin yok, kimse yaşamıyor, böyle bir vadi ama Kabe'ye çok yakın. Düşünün, bizi hiçbir ekinin bitmediği ve kimsenin yaşamadığı bir vadiye bırakıp gidecek misin ya İbrahim diye sorduğunda cevap vermiyor. İki kez soruyor. Soru cevap alamayınca bu defa bunu sana Allahu Teala mı emretti ya İbrahim deyince evet der. Evet. Bu soruya Hazreti İbrahim Aleyhisselam evet cevabını vererek bunu Allah'ın emriyle yaptığını ifade eder. Bak teslimiyete bakın şimdi. Hazreti Hacer validemiz bu cevap karşılık karşılık asırlarca hatırlanacak şu sözleri söyler. Hiç de unutmuyoruz bak, biz bile söylüyoruz. Siz de duyuyorsunuz, sizler de söyleyeceksiniz. Böyle kıyamete kadar gidecek. Ya İbrahim diyor, madem sana bunu emrettiyse Allah, Allah bizi asla sahipsiz bırakmaz. Ona olan itimadımız tamdır. Bizi zayi etmez. Sen nereye gidersen git der. Ve eşinin bu teslimiyet dolu sözler üzerine teselli bulan Hazreti İbrahim Aleyhisselam onlardan ayrıldıktan sonra biraz uzaklaştığında ellerini açarak Allah-u Teala'ya şöyle niyazda bulunur. Amin deyin değerli dinleyiciler. Şimdi duaya başlayacağız. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın duası ki İbrahim Suresi'nin 37. ayette de geçer. Yani Hacer validemizle oğlu İsmail'i bıraktıktan sonra biraz uzaklaştığında ellerini açarak baba ya baba, baba şefkat, siz daha yeni doğmuş bir çocuğunuzu bırakıp gidersen ne yaparsınız? Kimsesiz, kimsesiz bir yerde. Yani hiçbir ekinin bitmediği, kimsenin yaşamadığı bir vadiye bırakıp gidiyorsunuz. Bu ayrı tabii, peygamber olmak ayrı, normal bir vatandaş olmak ayrıdır. O zaman bunu sana Allah-u Teala emrettiyse git diyor ya İbrahim. Madem sana bunu Allah emretti, Allah bizi asla sahipsiz bırakmaz. Ona olan itimadımız zayi etmez der. İşte biraz şöyle uzaklaştıktan sonra dua ediyor. Diş çöküyor. Ey Rabbimiz! Ey Rabbimiz! Ey sahibimiz! Ben ailemden bir kısmını senin Beytül Haram'ının yanına getirdim ve onları şu çorak çorak vadiye yerleştirdim. İsterim ki onlar namazı dosdoğru kılan kimseler olsunlar. Sen de insanların gönlünü onlara meylettir. Gelip komşuları olsunlar ve onlara çeşitli meyvelerden rızıklar ver ki sana şükreden kullarından olsunlar. Ve böyle dua eder. Amin, amin, amin. Yani ey Rabbimiz, ey sahibimiz, ben ailemden bir kısmını senin Beytül Haram'ının yanına getirdim ve onları şu çorak vadiye yerleştirdim. İsterim ki onlar namazı dosdoğru kılan kimseler olsunlar. Sen de insanların gönlünü onlara meylettir ve onlara çeşitli meyvelerden rızıklar ver ki sana şükreden kullarından olsunlar. İşte değerli dinleyiciler, İbrahim Aleyhisselam böylece bırakıp gidiyor. Hazreti Hacer validemizin peygamberler tarihinde şöyle okudu, okuyanlar vardır, okumuşsunuzdur, duymuşsunuzdur. Allah'a teslimiyetiyle temayüz eden Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yani eşi, ona layık bir eş olmuştur. Onun ateşe atılırken yurdunu terk etme durumunda kalıp hicret ederken gösterdiği teslimiyete şahit olmamıştı belki, ama sevgili yavrusuyla beraber onu Mekke'ye getirirken ve bu ıssız vadiye bırakıp giderken Allah'ın emrine nasıl teslimiyetle razı olduğuna bizzat vakıf olmuştu. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Hazreti İbrahim, Allah'ım, Allah'ın bu dünyada seçtiği ve ahirette de salihlerden biri olarak kıldığı, yine Allah'ın teslim ol emrine, alemlerin Rabbine teslim oldum diyen biridir. İşte Hazreti Hacer validemiz böyle. Yani Allah'ın bu dünyada seçtiği ve ahirette de salihlerden biri olarak kıldığı, yine Allah'ın teslim ol emrine, alemlerin Rabbine teslim oldum diyen biridir. Değerli dinleyiciler, yani saydan bahsedeceğim ama saydan bahsederken Hacer validemizi iyi tanımamız lazım. Yani bilmemiz lazım, tanımamız lazım, tanıtmamız lazım. İşte Hazreti Hacer validemiz işte bu peygamberin eşi, İbrahim Aleyhisselam'ın eşi, İsmail Aleyhisselam'ın annesi. Onunla çıkıp Mısır'dan Mekke'ye hicret ederken de teslimiyet göstermişti. Yalnız başına yavrusuyla birlikte ıssız ve çorak vadide kalacağını öğrenince de inandığı ve güvendiği Allah'a olan imanı, ondan gelen razı olan Hazreti Hacer validemizin teslimiyetin zirvesine çıkmıştır. Allah-u Teala da elbette bu kulunu elbette sahipsiz bırakmayacaktır. İşte Faran dağlarının çevrelediği Mekke vadisinde o ıssız vadide ekin hiçbir şeyin olmadığı, yanlarındaki su ve erzakın tükenmesiyle yavrusu İsmail aleyhisselamın susuz kalmasından ve ölmesinden korkan Hazreti Hacer validemiz ne yapıyordu işte? Say burada gerçekleşiyor değerli dinleyiciler. Yani bu Faran Dağlar dediğimiz var ya, o dağlar Mekke Vadisi'ni çevrelemiş. Yanlarındaki su ve erzak da bitiyor öyle bir vadide. İsmail aleyhisselam çocuk, susuz, bir anne evladının ağlamasına dayanır mı? Anneler, dayanır mısınız? Koşarsınız. Su yoksa su ararsınız, yemek yoksa yemek, eğer sütünüz bitmişse bir şeyle yapmak istersiniz, onu susturmak istersiniz değil mi? İşte Hacer validemiz de İsmail aleyhisselamın susuz kalmasından ve ölmesinden korkuyor. Ne yapıyor? Hazreti Hacer var, çıkıp gelmesini umduğu bir kervanı görebilmek. Etrafta sağda solda kimler var acaba? Kervan var mı? Gelen giden var mı? Kim? Böyle etrafa bakıyor. Amacıyla çaresizlik içinde Safa ile Merve tepelerine çıkarken de, bu tepeler arasında 7 defa gidip gelirken de asla içindeki ümidini yitirmemiş. Safa, başlangıç Safa der dinleyiciler. Safa ile Merve gideceksiniz. Umrecilerimizle gideceğiz inşallah. Safa tepesinde niyet edeceğiz. Sayımızı yapacağız. Merve tepesinde de sayımızı bitirdikten sonra nasip olursa Merve tepesi var orada. Orada da oturacağız. Oraya girdik mi o kadar insan huzur buluyor ki ruhu böyle sakinleşiyor. Orada duamızı yapacağız. Dualar yapacağız. İşte Safa ile Merve tepelerine çıkarken de bu tepeler arasında 7 defa gidip gelirken de asla ümidini yitirmiyor. Olacak, bir şey olacak diyor. Rabbim bizimle. İnnallâhe mu'ana. Korkmuyor. Teslimiyet var çünkü. Hacer validemizde bir teslimiyet var ama Cenab-ı Hak imtihan ediyor. İmtihan kolay mı? Elbette ki Allahu Teala Hacer validemizi sahip bırakmayacak. Bırakmayacak ve bırakmadı da. Tekrar dökerek koştu ve yorgun düşerek yürüdü bu mesafeyi. Yani terler böyle dik koşuyor. Bir kere Safa Merve'sinden koşuyor. Safa'dan Merve'ye. Merve'den Safa'ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Merve'de bitiyor. Yani terler döküyor. Terler. Orada sizler klimanın altında say yapacaksınız değerli dinleyiciler. Yani umrecilerimiz. Hacer validemiz o sıcağın altında, öyle bir şey yok. Daha çakıllar, taşlar, kumlar ayakların altında. İsmail aleyhisselam bir taraftan susuz, aç. Ona bir şey bulmak istiyor. Koşuyor. Terler döküyor. Koşuyor. Terler dökerek koşuyor. Ve yorgun düşüyor. Yorgun düşerek yürüyor. O mesafeleri yorgun düşüyor, terliyor. Ondan sonra yavrusuna, İsmail aleyhisselama bir şeyler bulmak, su bulmak, yiyecek bulmak için çaresiz. Zaten bir şeyin ümit kesildiği bir anda birden İsmail aleyhisselamın yanı başından bir su çıktığını görür. Allahu Ekber. Hemen gidip etrafını çevrelemeye çalışır. Oğluna da hemen içirir, kendisi de kana kana içer bu mucize sudan. Yani daha önce onun ismi Zemzem değildi, bir mucize su diyelim. İşte bu mucize sudan önce yavru, yani İsmail aleyhisselam içiyor. Anneler evlatlarından önce hiçbir şey yapmaz. Evlatları hayat bulsun, kendileri vefat etsin, hiç onlar için, çünkü onlar şefkat kahramanı. Önce yavrusuna, İsmail aleyhisselama su içiriyor ve onu doyurduktan sonra, susuzluğunu giderdikten sonra kendisi de doya doya o mucize sudan, yani şimdi ismini söyleyeceğimiz Zemzem, o zaman değildi tabii ki, bu mucize sudan içiyor. İşte değerli dinleyiciler, asırlardır Zemzem o tarihten bugüne sadece Çorak Vadi'nin biricik su kaynağı olmakla kalmamış. Dikkat edin. İnsanların susuzluğunu gideren ve kendisine has tadıyla onları suya kandıran bir nimet olmuştur. Hala da öyle devam ediyor. Bütün dünyadaki insanlar geliyor, içiyor, her tarafa götürüyorlar. Bitmiyor, bitmiyor. Yani İbrahim aleyhisselam duası kabul olmuş. İnsanlar bu suyun etrafına gelip yerleşmişler. Hazreti Hacer validemiz muhterem ve muteber bir insan olarak onlar arasında yaşamış. Onlardan bir kızla oğlunu evlendirmiş ve teslimiyet zirvesinde bir muhacir olarak göçtüğü Mekke'de 90 yaşlarında vefat etmiştir. Kabe'nin yanı başında sırlanmış değerli dinleyiciler. Yani onun teslimiyet zirvesindeki eşi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la birlikte zikredilmesine bir sebep de biricik oğulları sevgili İsmail Aleyhisselam'ı Allah için kurban etme sınavında gösterdiği teslimiyettir. İşte eğer diyor ya Allah istediyse tamam git diyor. Şimdi Allah istediyse kes diyor ya İbrahim kes. Yani oğlunu kes, bir anne evladını babasına kestirir mi? Ama Allah emrettiyse kes diyor. Yani bir anne olarak oğluna olan şefkatini koz olarak kullanan şeytanın aldatmalarına kapılmıyor. Şeytana diyor ki lanet olası diyor defol git. O İsmail Aleyhisselam'ı veren de Allah, alacak olan da Allah, kes diyen de Allah diyor. Bu sınavı bana diyor kaybettiremezsin mel'un şeytana şey yapıyor, reddediyor, kovuyor. Yani şeytanın aldatmalarına kapılmıyor değerli dinleyiciler. Bu sınavda da yani bu imtihada da yine Allah'a tevekkül edişi. Hazreti Hacer validemizi müstesna bir makama yükseltiyor. Yani sonradan gelecek nesillere şu önemli mesajı veriyor. Diyor ki Hacer Kıpti bir hizmetçiyken, bak burada çok acayip bir mesaj var. Diyor ki mesajda Hacer validemiz yani Kıpti bir hizmetçiyken bir peygambere eş oldu. Bir peygamber namzedine de anne oldu. Onun hürmetine çöl kumlarının arasında asırlardır akıp giden zemzem ihsan edildi. Onun kurduğu belde son nebinin iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya geldiği topraklar oldu. Kabe'nin yanında Hicri İsmail'deki metfun bedeni göçte olsa dünyadan yad-ı cemili asırlardır müminlerin dilinde hac ve umre için Safa Merve arasında saydan da her gönülde say yapıldığımız zaman hemen ne yapıyor? Hacer validemiz aklımıza geliyor. İşte yani düşünün Hacer validemiz deyince geçmeyin değerli dinleyiciler. Düşünelim. Kıpti bir hizmetçiyken bak bir hizmetçi bir Mısır hükümdarında hizmetçilik yapıyordu. Sara validemiz de onu yani ona hediye ettiler. İbrahim Aleyhisselam'ın da Sara validemizden çocukları olmadığından dolayı Sara validemiz kendisi onu evlendirdi. Ondan İbrahim Aleyhisselam dünyaya geldi. Yani bir hizmetçiyken bir peygambere eş oldu. Bir peygamber adayına yani İsmail Aleyhisselam'ı da anne oldu. Onun hürmetine çöl kumların arasında asırlardır akıp duran zemzem ihsan edildi. Bak teslimiyetinin neticesinde. Onun kurduğu belde yani o Mekke'de Ebu Kubeistan'ın orada son nebinin dünyaya geldiği topraklar olmadı mı? İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bakıyoruz ki Kabe'nin yanında Hicri İsmail'deki metfun bedeni Hacer validemiz hemen Hicri İsmail'e orada metfun biliyorsunuz. Orada beden orada. Yani göçse de bu dünyadan geçti, göçtü gitti. Ama asırlardır müminlerin dilinde hacıların, umrecilerin yani gelip burada Safa ile Merve arasında sayda her gönülde ne yapıyoruz? Say deyince hemen Hacer validemiz aklımıza geliyor. Değil mi? İşte değerli dinleyiciler, say daha geçmeden önce bunu biraz kısa bir şekilde size anlatmak istedim. Çünkü o muhacir gibi Rabbine, yani Hacer validemiz, bizi besleyip büyüten, her şeyi veren yaratıcısına, Rabbinin rızasına talip olan bir muhacir olarak çıkmış yollara, karşılaştığı imtihanlarda Rabbin olan inancını hep muhafaza etmiş, Rabbim de Allah da onu da imanını da zayi etmemiş. Ona teslimiyet ve rıza tahtını lütfeylemiş. Ne diyelim? Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi onun ve tüm Ali İbrahim'in ve tüm ehli imanın üzerine olsun diyelim. Ve hemen sayının hikmetinden bahsedeceğim. Değerli dinleyiciler, sayın hikmetinden bahsetmeden önce bir eser dinletelim mi? Bir eser şu anda bizi dinleyen herkese gelsin değerli dinleyiciler. Az önce dinlettiğim eser yarım kalmıştı. Onu size dinletelim. Bulur elbet cananını.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadi.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti.
1: Evet değerli dinleyiciler, sayı anlamak için Hacer validemizden bahsettik. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın sembollerindendir. Bakara suresi 158. ayette kerimede geçer. Şimdi say, gittiğimizde değerli dinleyiciler Kabe'yi tavaf edeceğiz. Umre, ilk umre, Kabe'yi tavaf ettikten sonra oradan çıkıyoruz. İki rekat namaz kıldıktan sonra hemen Safa ile Merve arasındaki say yapmaya gidiyoruz. Sayımızı da yaptıktan sonra tıraş olup zemzemlerimizi içip tıraş olup umreden çıkmış ve o gün ilk umremizi yapmış oluyoruz. İşte önce yaşın kayalarla dolu sert ve yüksek birçok dağa nispetle hayli mütevazı olan iki küçük kaya tepeciği. Yani normalde önceleri öyleymiş sanırız. Yüksek değil ama tepecikte dağ, taşlar var, kumlar var şurada değişik şekilde işte, ama diğer dağlara nispeten nedir? Safa tepesi ile Merve tepesi mütevazi. İki küçük alçak, yani mütevazı olan iki küçük kaya. Yani Safa ve Merve'nin Allah'ın sembolleri olduğu gerçeğini hatırlamamız gerekiyor. O varınca hatırlayacağız. Ne özelliği var? Niçin bu küçük kayalıklar seçilmiş denilmemeli? Yani Safa ve Merve'yi Kur'an'da şeairullah, yani Allah'ın sembolleri olarak adlandırılan ilahi irade teslim olunmalı. Neden? Bunun ne özelliği var? Niçin bu küçük kayalık seçilmiş gibi böyle şeylere tabi aklımıza gelir. Ama ne yapacağız? Yani Kur'an'da Allah'ın sembolleri olarak adlandırılan ilahi iradeye teslim olacağız. Şimdi say nedir? Say dediğimiz zaman değerli dinleyiciler koşmak, hızlı yürümek anlamına gelen. Yani say koşmak, hızlı yürümek. Nerede? Yeşil ışıklara geldiğimizde koşuyoruz. Normalde hızla yürüyoruz. İşte bir arayış. Say bir arayış demektir. Ne arıyordu Hacer validemiz? Su arıyordu. Ne arıyordu? Etrafta insanlar var mı? Kervan var mı? Gelen giden var mı? Yemek, çocuk aç, kendi aç, susuz. Yani aramak neymiş sayın manası değerli dinleyiciler? Aramak, arayış. İşte hac ve umrede Kabe'nin doğu tarafındaki Safa tepesinden başlayacağız. Safa tepesinde işte nasip olursa. Merve'ye doğru 4 gidiş, Merve'den Safa'ya 3 dönüş olmak üzere. Hepsi ne oluyor? 7. Mesela Safa'dan başladık 1, Merve'ye vardık. Merve'den Safa'ya 2, tekrar Safa'dan Merve'ye 3, tekrar Merve'den Safa'ya 4. Bu şekilde 4 gidiş, Merve'den Safa'ya da 3 dönüş. Bak 4 gidiş, 3 dönüş. Hatırlayın. Hatırlayalım. 4 defa gidiyoruz, 3 defa dönüyoruz. Ve 7 defa gidiş dönüşümüzde sayı yapmış oluyoruz. Yani Safa ile Merve arasında vadinin en derin kısmında iki yeşil direk arasında, o zaman göreceksiniz iki yeşil direk var. Orada daha canlı yürüyeceğiz. Hatta erkekler koşacak, kadınlar hızlı yürüyecek ama koşmayacak. Kadınlar koşmaz. Erkekler koşar. Buna da ne denir? Hervele denir. Şimdi sayı dedik ya, tavafı da bilerek yapmamız lazım, sayı da bilerek yapmamız. Neden gidip koşuyoruz? Neden 7 kere? Bunu anlatmaya çalışıyorum değerli dinleyiciler. Yani Hazreti Hacer validemizin henüz süt emen oğlu, daha yeni İsmail aleyhisselam için su ararken bu iki tepe arasında koşması hadisesine dayanıyor say. Yani gittiğimizde say yaptığımız zaman işte Hacer validemizle daha yeni süt emen oğlu İsmail aleyhisselam'ı su ararken bu Safa Merve tepesi arasında koşması hadisesine say deniyor. Dolayısıyla Safa ve Merve arasındaki say Allah'ın rahmetinin en büyük tecellilerden biri olan anne şefkatinin, bak burada annelerin şefkati de ön plana çıkıyor değerli dinleyiciler. Yani her şeyi düşündüğümüzde, tefekkür ettiğimizde neler var, neler. Yani sahaya koşup gelmek değil, yani 4 defa git 3 defa dön, bu değil. Ha o da, o ayrı. 4 defa gideceğiz, 3 defa döneceğiz, o ayrı. Ama onu yaparken de tefekkür edeceğiz, düşüneceğiz. Bir saat tefekkür, bir sene ibadet hükmüne geçiyor. Yani Safa ve Merve arasındaki o say var ya, arayış. Allah'ın rahmetinin en büyük tecellilerinden biridir. Doğru değil midir? Neden? Anne şefkatinin Hazreti Hacer validemizde kendini gösteren şeklini ortaya çıkmasıdır. Nasıl bir şefkat değil mi? O şeyde, sıcakta, çölün ortasında, o vadide su arıyor. Safa'dan Merve'ye, Safa tepesinden Merve tepesine, Merve tepesinden Safa'ya koşuyor, bir şeyler bulmaya çalışıyor. Kan ter içinde terler döküyor, yoruluyor, yorgun düşüyor. Bak, anne şefkatine bakın. Ama buna rağmen de pes etmiyor ha. Pes etmek yok. Ölüm var, kalım yok. Dönmek yok. Yani ölüm var. Ölüm de olsa su arayacak, bulacak, evladına su içirecek. Yani Hacer validemizde kendini gösteren şeklinin yad edilmesidir şefkat noktasında. Yani annelik şefkatine ve sevgisine İslam'ın verdiği değeri simgeleyen temsili bir harekettir. Burada annelere de bunu hatırlatmamız gerekir. Yani tüm anneler öyledir. Gerçekten şefkat kahramanıdır. Orada hangi anne olsa evladı için yanar tutuşur. Koşar, ter döker, yorulur, yorgun düşer. Değil mi? İşte Hacer validemizde Safa ile Merve arasındaki gelip gitmelerde bu düşünceden kaynaklanan bir duygu seli yaşamış. Yani insan say alanındaki koşturmasıyla özellikle anneler, hanımefendi kardeşlerimiz, ablalarımız, yani sanki kendinizi Hacer validemizin yerine koyacaksınız. Yani say alanındaki o koşuşturmayı, yorulabilirsiniz. Hacer validemiz terlemiş, kan revan içinde kalmış, yorulmuş, yorgun düşmüş. İşte neticede ben ne demek istiyorum? Burada demek istediğim şu: Hacer validemiz o kadar zahmet neticesinden rahmete kavuşmuş mu? Kavuşmuş. Cenab-ı Hak zemzem suyunu göndermiş. Yani ona ilahi bir el uzanmış. İşte hanımefendi kardeşlerimiz de sabreder. Sayı Hacer validemiz gibi düşünür, kendini Hacer validemizin yerine koyarsa say esnasında yorulacak, terleyecek, yorgun düşecek. Ama neticede ona rahmet el uzanacak, günahların Cenab-ı Hak affedecek. Belki de ona her istediği dualar yapacak. O anda dua yapıyor: Ya Rabbi, bizleri haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, her türlü şer ve şerreden bizleri muhafaza et diye dua etmiyor musunuz? Ya Rabbi, evlatlarımızı salihlerden eyle, namaz kılanlardan eyle, oruç tutanlardan eyle. Ya Rabbi, her türlü kazadan, beladan, gururdan, kibirden, Ya Rabbi, vatanımızı, milletimizi her türlü şerlerden ve şerden muhafaza eyle. Ya Rabbi, Gazze'deki kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, İsrail'i kahreyle, Amerika'yı kahreyle gibi ne yapıyoruz? Dualar yapıyoruz. Yani dualar yaparken yoruluyoruz. Susadık, susuyoruz. Yani dört gidiş, üç dönüş bitecek. Yani o alanda koşuşturacağız, yorulacağız, terleyeceğiz. Hacer var, kendimizi özellikle hanımefendi kardeşlerimiz, tabii bizler de, erkekler de öyle düşünecek de, hanımefendi kardeşlerimiz de Hacer validemiz gibi kendini onun yerine koyarlarsa, Cenab-ı Hak neticede bittiğinde Cenab-ı Hak onlara ilahi, yani uzanan ilahi rahmetten bir nebze de olsa onlara rahmet el uzanacak. Allah kulum diyecek, belki de Allah razı olacak. İşte bu şekilde say yapmamız gerekiyor değerli dinleyiciler, say. Yoksa 4 gidiş 3 dönüş yok. Ya koş koş, ya ne oldu ya, bir an evvel bitsem yoruldum ya, bir de otele gitsem, yatsam, istirahat etsem. Değil de Hazreti Hacer validemizin niyeti gibi niyet, sadakati gibi sadakat, teslimiyeti gibi teslimiyet gösterdiğimizde, nasıl ki Hazreti Hacer validemiz uzanan ilahi rahmetten bir nebze de olsa biz kazanırız, siz kazanırsınız. Değerli dinleyiciler, say Müslümanların haç görevleri arasında veyahut da umre görevleri arasında yer aldığı, sırf haç niyetiyle veyahut da umre ile yapıldığı için ibadet anlamı taşıyan bir yürüyüştür. Yani o ibadet anlamıdır. İbadet, ibadet. Yani Müslüman umrecilerimiz, sizler, bizler bu sayede kendisiyle aynı yola giren, aynı niyet ve duyguları taşıyan diğer Müslümanlarla beraber koşmanın ne demek olduğunu fark eder. Allah Allah. İşte say bu demek. Say. O anda sade sen değil, ha dünyanın her tarafında gelmiş, renkleri farklı, boyları farklı, huyları farklı, dilleri farklı. Yani umre ibadet için gelmişler veyahut da haç niyetiyle gelmişler, ibadet anlamı taşıyan bir yürüyüşe onlar da dahil olmuşlar. Biz de onların içindeyiz. Onların bir tanesinin duası kabul olsa bak dikkat edin, hepimizin duası, hepimizin yürüyüşü kabul olur. Onun için işte biz de bu sayede kendimizi o yürüyüşe, o mübarek yürüyüşe, kendimizi o yola girerek aynı niyet duygular taşıyan diğer Müslüman kardeşlerimizle birlikte koşmanın ne demek olduğunu o zaman anlarız. Kısacası değerli dinleyiciler, yani o yürüyüşte say esnasında manen kurtuluşu arayacağız. Biz Hacer validemiz İsmail Aleyhisselam'ın kurtuluşu için, ölmemesi için suyu aradıysa, kendinin ölmemesi için suyu aradıysa, biz de manen, dikkat edin, manen kurtuluşumuzu arayacağız. Nasıl kurtulabiliriz ya Rabbi? Bu dünyada her türlü felaketlere, her türlü günahlara gark olmuşuz, günahlar içinde yüzüyoruz. İşte say esnasında manen kurtuluşu arayacağız. İsmail Aleyhisselam nasıl kurtulduysa, Cenab-ı Hak İsmail Aleyhisselam nasıl o zemzem suyunu ihsan etti, lütfettiyse, Hacer validemizin o sabrı sayesinde o suyu bulduysa, biz de manen kurtuluşumuzu arıyoruz ya, say ederken manen kurtuluşu bir şey aramak, say aramak, koşmak, yürümek ya, manen kurtuluşu arıyoruz ya, tıpkı Hacer validemiz gibi koşacağız. Manen kurtulmak için tıpkı Hacer validemiz gibi niyet edeceğiz. Hacer validemiz gibi terleyeceğiz. Hacer validemiz gibi düşüneceğiz. Hacer validemiz gibi koşacağız. Yorulacağız. Ondan sonra yorgun düşeceğiz. Ama ilahi rahmete koşacağız. Yani ilahi rahmeti Cenab-ı Hak'tan celbedeceğiz. Ya Rabbi senin için koşuyorum. Manen kurtulmak istiyorum. Her türlü tehlikeden kurtulmak istiyorum. Ya Rabbi. Bizleri kendine kul, peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ümmet, büyük zatlara talebe ve müminlere, Müslümanlara kardeş eyle ya Rabbi. Salih kulların arasında bizleri de kat ya Rabbi. Manen kurtuluş arıyoruz. Manen kurtuluş arıyorum Allah'ım. Manevi bir şekilde beni ve ailemi ve tüm Müslümanları kurtar Allah'ım. Yani ilahi rahmete koşuyoruz. İlahi rahmete kavuşmaya koşuyoruz. Boşuna yürümüyoruz, boşa yürümeyeceğiz. Nedir öyleyse, ilahi rahmete koşacağız. O ilahi rahmet bize her bir koşuşta bize yaklaşacak. Nefes nefese kalacağız, nefes nefese karılacağız, yorulacağız ama ilahi rahmete kavuşacağız. Yani bütün uzaklıkları yakınlaştıracağız. Yüce Yaratıcımızın kendisine ne derece, bize Rabbimizin bize ne kadar yakın olduğunu anlayacağız. Ya Rabbi sen bize şah damarımızdan daha yakınsın Allah'ım. Ne derece onun yakın olduğunu hissedeceğiz koşarak. Sadece bitsin, başlayayım da bitsin demeyeceğiz. Yani Hacer validemizin telaşıyla umuda, rahmete, zemzeme koşacağız. Yani sonunda ona kavuşur ve kana kana içeceğiz. Kana kana rahmete dalacağız. Birlik içinde yok olarak susuzluğumuzu gidermeye çalışacağız. Manevi susuzluğumuzu. O kadar suyu ihtiyacımız var ki değerli dinleyiciler. Manevi suya ihtiyacımız var. Yani Hacer validemizin kızgın güneşin altında susuzluktan kıvranan biricik İsmail'e hayat verecek suyu arayışı gibi arayacağız. Biz de manen ölüyoruz. Manen susuzuz. Manen acız. İşte Hacer validemizin rolünü orada canlandıracağız. Nasıl ki filmlerde, sinemalarda, başrollerde aynı o yazılan hikayenin başrolünü aynı adamın ismi şeydir, diyelim ki Bekir, Ahmet, Mehmet, ama başrollerdeki ismi de diyelim ki bir normal bir isim diyelim mesela. Mehmet veya da Muhammed. Ama işte Haç'ta biz ne olacağız? Hacer validemizin rolünü canlandıracağız. Baş rollerde olacak. Herkes orada say yaparken Hacer validemizin rolünü canlandıracak. Ne yapacak? 7 defa canla başla telaşla heyecanla arayacak. Kendi İsmail'lerini, kendi evlatlarını kurtaracak. Oraya gittiğimizde biz neden gidiyoruz değerli dinleyiciler? Gitme sebebimiz nedir? Gitme sebebimiz, ya Rabbi günahkarız, ya Rabbi aciziz, ya Rabbi ben senin kullarınız, nasıl ki Hacer validemiz kendi İsmail'ini kurtarmak istiyorsa bizim de İsmail'lerimiz var, bizim de evlatlarımız var. Yani İsmail, bizim de kendi İsmail'lerimizi kurtaracak olan o mana suyunu, eskilerin tabiriyle ab-ı hayatı, hayat veren suyu, memleketimizde bıraktığımız ciğerparelerimiz aç, memlekette arkada bıraktığımız evlatlarımız ya Rabbi susuz, ya Rabbi annemiz babamız Müslümanlar susuz, ya Rabbi Müslümanlar maneviyatsızlıktan ölüyorlar, ya Rabbi Müslümanlar günah içinde batmış gidiyorlar, ya Rabbi cehennemle, cehennem kapısını açmış onları çağırıyor, onları kurtar Allah'ım, onların manevi susuzluğunu gider Allah'ım. Bu şekilde ne yapacağız? Dua edeceğiz değerli dinleyiciler, dua. Yani Hacer validemizin rolünü üstleneceğiz. Hacer validemiz kendi İsmail'ini kurtarırken bizim İsmail'lerimiz de, biz de kendi İsmail'lerimizi kurtaracağız. Aylardır bir damla su görmediğinden çatlayıp paramparça olmuş toprak misali kafalarda, kalplerde açılan o yarıkları kapatacak. Ahlakımız bozulmuş, maneviyatımız bozulmuş. Bakıyorsun İslami yaşantı, İslami inanç ve gelenekler tamamıyla yok olmuş. Ya Rabbi manevi zemzemini arıyoruz. Manevi zemzemini Müslümanlara göster Allah'ım. İçir Allah'ım. Yani İsmail'lerine acilen bu suyu tedarik edemezsek ölecekler Allah'ım. Bedenleri yaşamaya devam etse bile çoğunun ruhu ölecek. Allah'ım onların ruhu ölmeden kurtar Rabbim, kurtar Allah'ım, kurtar Allah'ım diye say yaparken dua edeceğiz değerli dinleyiciler. İşte nasıl ki Hacer validemizin İsmail aleyhisselam Cebrail'in yerden çıkardığı suyla kurtulmuş ya, aynı şekilde bizim İsmail'lerimiz de Cebrail aleyhisselamın getirdiği suyla, ama bu defa yerden değil. Nereden öyleyse? Yerden çıkan suyla değil, semadan inen ab-ı hayat ile, yani Kur'an-ı Kerim'le kurtulacaklar. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'in hükmüne yaşamaları nasip eyle. O semadan getirdiği ab-ı hayat hükmünde olan Kur'an suyuyla sulandır Allah'ım. Kur'an suyunu içir. O hakikat pınarından ne kadar içebilirlerse, Kur'an ahlakından ne kadar nasiplenirsek, Kur'an'ı öğretiyi ne kadar yaşayabilirsek, susuzluğumuz Allah'ın ayetlerine ne kadar giderebilirsek, o oranda hayat bulacaktır insanlık. Ya Rabbi insanlığı kurtar Allah'ım. İnsanlığı, neslimizi ve İsmail'lerimizi sana teslim ediyoruz. Sen kurtar Allah'ım. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana. İşte bu duygu ve düşüncelerle yapılan bir sayımız sembolize ettiği arayışın amacını gerçekleştirecek. Orada bu arayışın ne kadar çok yapılması gerektiğini şu anda bak, gitsek de yapsak, Hacer validemizin rolünü üstlensek diyoruz değil mi? Rabbim sizlere nasip eylesin inşallah en kısa zamanda. Ve buluncaya kadar, tatmin oluncaya kadar, ciğerpareleri kurtuluncaya kadar arayışını sürdürün. Arayışlarımızı sürdürelim değerli dinleyiciler, sürdürelim inşallah. Onun için diyoruz ki biz sizi umreye teklif etmiyoruz. Hem teklif ediyoruz umreye gelin, hem de ısrar ediyoruz ki

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa o kişi mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir. Tirmizi, Sıfatül Kıyame 2.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da güzeldir, tadı da güzeldir. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir. Kur'an okuyan münafık reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir ama tadı acıdır. Kur'an okumayan münafıksa Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Müslim, Müsafirin 243.

İbni Cüreyç radıyallahu anh şöyle dedi. Ebu Zübeyr'in Cabir bin Abdullah'tan işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Müslim, İman 134.

gayen dünyalık elde etmek, onun nimetlerini toplamak, mevki ve rütbe kazanmak, arkadaşlarının arasında üstünlük ve benlik taslamaksa vay haline. Yazıklar olsun sana. Yok, eğer maksadın Peygamber Efendimizin sünnetine ihya etmek, ahlakını güzelleştirmek, fenalığı emreden nefsine hakim olmaksa ne mutlu sana. Müjdeler olsun. İmam Gazali.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, peşinden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum. Hakim Deavat 1919.

toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi Ulu Camii sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 39 39. WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda

0: Değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

0: hayatın içinde Resulullah.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yönlendiriciliği. Yönlendirme başarılı eğitim yöntemlerinden biridir. Bu yöntem eğitimle hedeflenen şeylerin gerçekleşmesini sağlar ve terbiye edenle edilen arasındaki etkileşimi derinleştirir. Kur'an-ı Kerim ayetlerini gözden geçiren bir kişi, onun Allah'a itaate ve takvaya dair yapılan yönlendirmelerle dolu olduğunu görür. Tıpkı Allah-u Teala'nın şu buyrukları gibi: "O ülkelerin halkı inansalar ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık." Araf 96. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve ona hiç beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a dayanıp güvenirse Allah ona yeter. Talak Suresi 2 ve 3. Allah Resulü de insanları Rablerine itaate teşvik etmek için yönlendirme üslubunu kullanmıştır. Bu üslubu kullanırken uhrevi ve dünyevi yönlendirici etkenlerden yararlanmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kullandığı yönlendirici uhrevi etkenler: cenneti vaat etmek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan yapılan bir rivayete göre bir bedevi Allah Resulüne gelerek, "Bana yaptığım zaman cennete gireceğim bir amel söyle," dedi. Allah Resulü de, "Allah'a ibadet edersin, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namaz kılarsın, zekatı verirsin, akrabalık bağını gözetirsin," şeklinde karşılık verdi. Bu cevap üzerine bedevi, "Nefsimi elinde tutana yemin olsun ki bunlara hiçbir şey eklemeyeceğim," dedi. Arkasını dönüp gidince de Allah Resulü, "Cennetlik bir adama bakmak isteyen şu adama baksın," buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, saydığı ameller sonucunda varılacak akıbeti, ki bu da cennettir, zikrederek insanları İslam'ın rükünlerine sarılmaya yönlendirmiştir. Ata bin Ebi Rebah rahmetullahi aleyh der ki, "Bir gün bana İbni Abbas, sana cennet ehlinden bir kadını göstereyim mi?" diye sordu. Ben evet diye cevap verince de şöyle dedi: "İşte şu kadın. Bu kadın bir gün Allah Resulü'nün yanına geldi ve ben Sara nöbetine tutuluyorum ve bu yüzden üstüm başım açılıyor. Benim için Allah'a dua et," dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemse, "Dilersen sabredersin ve bu sayede cenneti elde edersin. Dilersen de sana afiyet vermesi için Allah'a dua ederim," buyurdu. Kadın da "Sabrederim," dedi. Sonra da "Benim üstüm başım açılıyor. Bu hususta Allah'a dua et," dedi. Allah Resulü de ona dua etti. Allah Resulü bu imtihana sabrederse cenneti kazanacağını bildirerek onu sabra yönlendirmiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre Allah Resulü Ensar'a bir kişiyi göndererek onları bir kubbe altında toplamış, sonra da onlara, "Allah ve Resulü ile karşılaşıncaya dek sabredin, ben havzın başında olacağım," buyurmuştur. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin insanlardan bir şey isterken çekindiği için bunu kendisi yerine yapacak olan kişiye cenneti vaat etmesi. Sevban radıyallahu anh'ın rivayetine göre bir gün Allah Resulü, "Benim yerime insanlardan bir şey isteyene cenneti garanti ederim," buyurdu. Bunun üzerine Sevban, "Ben," dedi. Allah Resulü, "Hiç kimseden bir şey istemezdi. O sallallahu aleyhi ve sellem, ashabını cennet karşılığında cihada teşvik ederdi. Bedir gazvesinde Allah Resulü ashabında, genişliği gökler ve yer kadar olan cennet için kalkın dediğinde, Umeyr bin Hammam radıyallahu anh, "Ey Allah'ın Resulü, genişliği gökler ve yer kadar olan cennet mi?" diye sordu. Allah Resulü de, "Evet," diye cevap verdi. Umeyr radıyallahu anh ise, "Vay vay!" dedi. Allah Resulü ona, "Seni vay vay demeye iten sebep de nedir?" diye sorunca da, "Hayır vallahi ey Allah'ın Resulü, sadece cennet ehlinden olmayı umduğum için bunu söyledim," diye cevap verdi. Allah Resulü de, "Sen cennet ehlindensin," buyurdu. Daha sonra Ümeyr radıyallahu anh yeleğinin cebinden birkaç hurma çıkarıp yemeye başladı. Sonra da, "Şu hurmalarımı yiyecek kadar yaşarsam bu uzun bir hayat olur," dedi. Ve ellerindeki hurmaları atarak öldürülünceye dek müşriklere karşı savaştı. Enes bin Malik radıyallahu anh dedi ki, "Bir gün Allah Resulü, şu mektubumu Kayser'e götürene cennet vardır," buyurdu. Orada bulunanlardan biri, "Öldürülmesem de mi?" diye sorunca, Allah Resulü, "Öldürülmesen de," diye cevap verdi. Bunun üzerine adam mektubu alıp yola çıktı. Yolda Beyt-i Makdis'e doğru giden Kayser'le karşılaştı. Kayser'in önüne kendisinden başka kimsenin yürümediği halılar serilmiş olduğunu gördü. Bu sebeple mektubu halının üstüne atarak bir kenara çekildi. Kayser mektubun olduğu yere gelince mektubu eline aldı ve patriklerin başını çağırarak mektubu okuttu. Patrik ise, "Benim bu mektup hakkındaki bilgim seninki kadar," dedi. Bunun üzerine Kayser, "Bu mektubun sahibi kim? O güvendedir," diye nida etti. Bunun üzerine adam ortaya çıktı. Kayser adama, "Ben sarayıma geçince yanıma gel," dedi. Adam da öyle yaptı. Kayser sarayının tüm kapılarını kapattı ve bir münadiye, "Dikkat edin, Kayser Muhammed'e tabi oldu ve Hristiyanlığı terk etti," diye nida etmesini emretti. Bu sözleri duyan ordu silahlarını alarak sarayı kuşatma altına aldılar. Durumu gören Kayser, Allah Resulü'nün elçisine, "Hükümranlığım konusunda korktuğumu sen de görüyorsun," dedi. Sonra da münadiye, "Kayser sizden razı oldu. O dininize olan bağlılığınızı ölçmek için sizi denemişti. Şimdi geri dönün," diye nida etmesini emretti. Bunun üzerine dağıldılar. Daha sonra Kayser Allah Resulüne bir mektup yazdı. "Ben Müslümanım," dedi ve ona dinarlar gönderdi. Allah Resulü ise mektubu okuduğu sırada, "Allah'ın düşmanı yalan söyledi. O Müslüman değildir. Hala Hristiyandır," dedi ve dinarları bölüştürdü. Bazen de yönlendirme, cennette Allah Resulüne arkadaş olmak vaadiyle gerçekleşirdi. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre Allah Resulü Uhud Savaşı'nda Ensar'dan 7 ve Kureyş'ten 2 kişi arasında tek kaldı. Müşrikler ona iyice yaklaşınca, "Onları bizden uzaklaştırana cennet vardır," ya da "O benim cennetteki arkadaşımdır," buyurdu. Bu sözü duyan Ensar'dan bir adam ileri atıldı ve öldürülene dek savaştı. Sonra müşrikler tekrar Allah Resulüne yaklaştı. Allah Resulü yine, "Onları bizden uzaklaştırana cennet vardır," ya da "O benim cennetteki arkadaşımdır," buyurdu. Yine Ensar'dan bir adam öne atıldı ve öldürülene dek savaştı. Bu durum Ensar'dan olan 7 kişi öldürülünceye dek devam etti. Daha sonra Allah Resulü, "Arkadaşlarımıza karşı insaflı davranmadık," buyurdu. Allah Resulü'nün onları cennete kendisine arkadaşlık yapacaklarına dair olan yönlendirmesi, Ensar'dan olan 7 kişinin teker teker meydana atılıp Allah Resulü uğruna canlarını feda etmesiyle sonuçlandı. Allah Resulü'nün "arkadaşlarımıza insaflı davranmadık" sözünün manası, Kureyş'ten olan 2 kişinin değil de Ensar'dan olan kişilerin ard arda meydana çıkması sebebiyle Kureyş Ensar'a insaflı davranmadı şeklindedir. Kadı İyaz rahmetullahi aleyh ve başkaları, "Şu arkadaşlarımız bize ne insaflı davrandı" rivayetini zikretmişlerdir. Bu rivayete göre savaştan kaçanlar insafsız davranmış oluyorlar. Allah Resulü'nün Ahzab Savaşı'nda söylediği, "Şu kavmin haberini bana getirecek bir kişi yok mudur ki Allah onu kıyamet gününde benimle beraber kılsın" sözü de bu kısma dahildir. Allah'ın bağışlaması vaadiyle yönlendirmek. Ahnef bin Kays der ki, hac yapmak amacıyla yola çıktık ve hacca gitmek hedefiyle Medine'ye geldik. Biz konaklama yerimizde yüklerimizi indirirken yanımıza biri geldi ve insanlar mescitte toplandılar ve ürktüler dedi. Bunun üzerine hemen oraya gittik. İnsanlar mescidin ortasındaki bir kişinin etrafında toplanmışlardı. Bu kişilerin arasında Ali, Zübeyir, Talha ve Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu anhum da vardı. Biz bu hal üzereyken Osman radıyallahu anh geldi. Üzerinde başına sarmış olduğu sarı bir kumaş parçası vardı. Osman, "Talha burada mı? Zübeyir burada mı? Sad burada mı?" diye sordu. İnsanlar da evet dedi. Bu cevap üzerine, "Ben size kendisinden başka ilah olmayan Allah adına soruyorum. Allah Resulü'nün falan oğullarının hurma serdiği yeri satın alanı Allah bağışlar dediğini, benim de 20 ya da 25 bine orayı satın aldığımı, Allah Resulü'ne gelip bunu haber verdiğimi, onun da orayı mescidimize kat, ecri sana ait olsun dediğini bilmiyor musunuz?" diye sordu. Oradakiler de evet dediler. Sonra, "Ben size kendisinden başka ilah olmayan Allah adına soruyorum. Allah Resulü'nün Rume kuyusunu satın alanı Allah bağışlar dediğini, benim de orayı şu kadar miktar karşılığında satın aldığımı, Allah Resulü'ne giderek, ben o kuyuyu şu kadar miktar karşılığında satın aldım dediğimde, orayı Müslümanların su ihtiyaçlarını gidermesi için vakfet, ecri sana ait olsun dediğini bilmiyor musunuz?" diye sordu. Oradakiler yine evet dediler. Daha sonra ben size kendisinden başka ilah olmayan Allah adına soruyorum. Allah Resulü'nün bir takım insanların yüzüne bakarak, "Kim şu insanlara, yani zorluk ordusuna teçhizat sağlarsa, Allah onu bağışlar" dediğini, "Benim de onlara en sonundaki eğer ve bağlarına dek teçhizat sağladığımı bilmiyor musunuz?" diye sordu. Oradakiler yine evet dedi. Bunun üzerine Osman radıyallahu anh, "Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol" dedi ve oradan ayrıldı. O sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda maddi ve dünyevi şeyleri vaat ederek de yönlendirirdi. Ömrün uzunluğu ve rızkın genişlemesini vaat ederek yönlendirmesi. Enes bin Malik'in rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kim rızkının genişlemesini ve vücudunun güçlü kalmasını istiyorsa, akrabalık bağını gözetsin. Hadisin manası şudur. Kim rızkının çoğalmasını, bollaşmasını ve bereketlenmesini istiyorsa, ya da ömrünün uzun olmasını istiyorsa, akrabalık bağına dikkat etsin. Akrabalık bağını gözetmek, rızkın genişlemesi ve ömrün uzaması için şer'i bir sebeptir. Akrabalık bağını gözeten kişi, bu ameli yerine getirmeseydi, Allah'ın takdir ve hikmetiyle ne rızkı böyle olurdu, ne de ömrü böyle uzardı. O sallallahu aleyhi ve sellem öldürdüğü kişinin selebini, üzerindeki eşyalarını alma hakkını vererek mücahitleri yönlendirmiştir. Enes bin Malik'in rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Huneyn günü bir kafiri öldüren onun selebini alabilir" buyurdu. Ebu Talha o gün 20 kişiyi öldürüp seleplerini aldı. Bu yönlendirmede savaşa teşvik vardır. Ali Yülkari rahmetullahi aleyh der ki, "İmamın dünyevi hediyelerle savaşa teşvik etmesi müstehaptır. Örneğin imam, bir kişiyi öldüren selebini alabilir veya bir seriyeye humustan arta kalanın yarısı ya da dörtte biri sizindir" diyebilir. O sallallahu aleyhi ve sellem manevi şeylerle de yönlendirirdi. Övgüyle yönlendirmesi bu kısma dahildir. Salim'in rivayetine göre İbni Ömer şöyle demiştir. Allah Resulü zamanında biri rüya gördüğünde bunu ona anlatırdı. Ben de Allah Resulüne anlatmak için rüya görmeyi temenni ediyordum. İbni Ömer radıyallahu anh dedi ki, Allah Resulü zamanında mescitte uyuyan bekar bir gençtim. Rüyamda iki meleğin beni alıp cehenneme götürdüğünü gördüm. Cehennem etrafı örülmüş bir kuyu gibiydi. Ve üzerinde kuyularda olana benzer iki uzun sopa vardı. Cehennemde tanıdığım bazı insanları gördüm. Bu sebeple cehennemden Allah'a sığınırım, cehennemden Allah'a sığınırım, cehennemden Allah'a sığınırım demeye başladım. Dedi ki, o iki meleğin karşısında başka iki melek geldi ve bana korkma dediler. Ben gidip bu rüyayı Hafsa radıyallahu anhaya anlattım. Hafsa radıyallahu anha da Allah Resulüne anlatmış. Bunun üzerine Allah Resulü, Abdullah ne güzel adamdır. Ah bir de gece namazı kılsa demiş. Salim dedi ki, Abdullah bu olaydan sonra geceleri çok az uyuyordu. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, bu hadisin gereği şudur. Geceleri namaz kılan adam güzel adam olarak nitelendirilebilir. Nafi'nin İbni Ömer'den yaptığı rivayet, Abdullah salih bir adamdır. Ah bir de gece namazı kılsa şeklindedir. Bu rivayet maksadı ifade etme noktasında daha açıktır. Övgüyle yönlendirmeye dair örnekler. Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh der ki, müşriklerden bir adam birçok Müslümanı öldürdü. Bunu gören Allah Resulü kendi sadağını bana uzattı. Ve at, anam babam sana feda olsun dedi. Sad dedi ki, o adamı atmak için ucu olmayan bir ok çektim. Adamı yanından vurdum. Okun isabetinden sonra yere düştü ve avret yerleri açıldı. Bu durum karşısında Allah Resulü, azı dişleri gözükene dek güldü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, birçok Müslümanı öldüren güçlü kuvvetli bir kafiri öldürmeye, Sad radıyallahu anh'ı yönlendirmek için ona ana babasını feda kılmıştır. Ali radıyallahu anh der ki, Allah Resulü'nün Sad'dan başka bir kimseye ana babasını feda kıldığını görmedim. Ona, at, anam babam sana feda olsun dediğini duydum. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste ana babayı feda kılmanın caiz olduğu hükmü vardır. Alimlerin cumhuru bu görüştedir. Ömer bin Hattab ve Hasan-ı Basri bunu hoş görmemiştir. Alimlerden bazıları ise Müslüman olan ana babanın feda kılınmasını hoş görmemiştir. Ancak sahih olan görüş mutlak anlamda bu sözün caiz olduğudur. Çünkü bu sözde gerçek manada bir feda etme yoktur. Bu söz sadece bir kelam, iltifat, kişiye duyulan sevgiyi ve ona verilen değeri bildirmekten ibarettir. Mutlak anlamda feda kılmaya dair sahih birçok hadis varit olmuştur. Ali radıyallahu anh'ın Allah Resulü Sad radıyallahu anh'tan başkası için ana babasını feda kılmamıştır sözüne gelecek olursak. Aslında Allah Resulü daha sonraları Zübeyir radıyallahu anh ve başkaları için de bu sözü kullanmıştır. O halde bu söz onun bu durumu kişisel olarak bilmediğine işaret eder. Yani bu söz, ben Allah Resulü'nün bu sözü Sad bin Ebi Vakkas'tan başkası için kullandığını bilmiyorum manasındadır. Manevi yönlendirme bazen de öfkeyi harekete geçirmekle olmuştur. Allah Resulü'nün Kab bin Eşref'i kim öldürecek? Çünkü o, Allah ve Resulüne eziyet etmiştir sözü bu kısma dahildir. Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, onu öldürmemi ister misin diye sormuş, Allah Resulü de evet şeklinde karşılık vermiştir. Muhammed bin Mesleme ise o halde bazı şeyleri söylemem hususunda bana izin ver deyince, Allah Resulü de söyle dedi. Allah Resulü sahabenin Kab'a karşı duyduğu öfkeyi, çünkü o Allah ve Resulüne eziyet etmiştir sözüyle harekete geçirmiş, sahabe de bunun üzerine hemen onu öldürmeye girişmiş ve Allah'ın yardımıyla bunu başarmıştır. Mevzu bahis olan Kab, sürekli olarak Allah Resulüne sövüp onu hicvederdi. küfrüne ek olarak Allah Resulüne sövmesiyle öldürülmeyi hak etti. Bazen de manevi yönlendirme, cesaret ve kahramanlık hislerini ortaya çıkarmayla olmuştur. Enes radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre Allah Resulü Uhud gününde eline bir kılıç alıp, "Bunu benden kim alacak?" diye sordu. Bu soruyu duyan sahabeler ellerini uzattılar. Herkes, "Ben, ben," diyordu. Allah Resulü, "Kim bunu alıp hakkını verecek?" diye sorunca, hemen geri adım attılar. Ebu Dücane Simak bin Haraşe ise, "Ben onu alıp hakkını veririm," dedi. Sonra da bu kılıcı alıp kafirlerin kafalarını paramparça etti. Kurtubi rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün "kim bunu alıp hakkını verecek" sözündeki haktan maksat, kim bu kılıcı alıp ölene ya da Allah-u Teala Müslümanlara fetih nasip edinceye dek savaşacak manasındadır. Sahabeler bu sözü duyunca geri adım atmış, Ebu Dücane ise kılıcı alıp hakkını vermiştir. Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh der ki, Allah Resulü Uhud gününde bir kılıç gösterdi ve "kim bu kılıcı alıp hakkını verecek?" diye sordu. Ayağa kalkıp, "Ben ey Allah'ın Resulü," dememe rağmen Allah Resulü benden yüz çevirdi. Allah Resulü yine "kim bu kılıcı alıp hakkını verecek?" diye sordu. Ben tekrar ayağa kalkıp, "Ben ey Allah'ın Resulü," dememe rağmen Allah Resulü yine benden yüz çevirdi. Sonra Allah Resulü yine "kim bu kılıcı alıp hakkını verecek?" diye sordu. Ebu Dücane Simak bin Haraşe radıyallahu anh ayağa kalktı ve "ben bu kılıcı alıp hakkını veririm ey Allah'ın Resulü. Bu kılıcın hakkı nedir?" dedi. Allah Resulü, "bununla hiçbir Müslümanı öldürmemen ve hiçbir kafirden kaçmaman," diyerek karşılık verdi. Zübeyir radıyallahu anh dedi ki, Allah Resulü bunun üzerine kılıcı ona verdi. Ebu Dücane savaşmak istediğinde sarık takardı. Dedi ki, "ben bugün onu izleyip ne yapacağına bakacağım," dedim. Dedi ki, Ebu Dücane karşısına çıkan herkesi biçiyor ve yere seriyordu. Hatta dağın eteğindeki kadınların yanına kadar vardı. Bu kadınların ellerinde defter vardı. Bunlardan birisi şöyle diyordu: "Biz Tarık Yıldızı'nın kızlarıyız. Yastıklar üzerinde yürürüz. Eğer düşmana saldırırsanız size sarılırız ve yatakları sereriz. Eğer kaçarsanız da sizden hiç hoş olmayan şekilde ayrılırız." Dedi ki Ebu Dücane radıyallahu anh kılıcıyla bir kadını öldürmeye yöneldi. Ancak sonra vazgeçti. Savaş bitmeye yakın ona, "senin yaptığın tüm işleri gördüm. Ancak bir kadını öldürmek için gidip sonradan vazgeçtin," dedim. "Bana vallahi ben Allah Resulü'nün kılıcını kendisiyle bir kadını öldürmek işinden daha üstün gördüm," şeklinde cevap verdi. Bazen de yönlendirme o işi yapan kişi hakkında yüce bir menkıbe zikretmekle olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber gününde, "yarın sancağı öyle birine vereceğim ki Allah onun elleriyle fethi nasip edecektir. O kişi Allah ve Resulünü seviyor, Allah ve Resulü de o kişiyi seviyor," buyurdu. İnsanlar o gecelerini sancak acaba kime verilecek diye düşünerek geçirdiler. Herkes sancağın kendisine verilmesini umuyordu. Allah Resulü sahabenin hepsini Allah ve Resulünün sevgisini kazanmak maksadıyla sancağın sahibi olma noktasında heveslendirecek şekilde onları manevi anlamda yönlendirmiştir. Bazen de manevi yönlendirme Allah Resulü'nün ameli yapana bağışlanma dilemesiyle olurdu. Müslim'in Seleme bin Ekva radıyallahu anh'tan rivayet ettiği şu hadis bu kısma örnektir. Allah Resulü ile beraber Hudeybiye'ye geldik. 1400 kişiydik. Sonra Medine'ye dönmek üzere yola çıktık. bir yerde konakladık. Bizimle Lihyanoğulları arasında bir dağ vardı. Onlar müşrikti. Allah Resulü o gece o dağa tırmanacak kişi için bağışlanma diledi. Bu kişi Allah Resulü'nün ve ashabının gözcüsü gibi olacaktı. Seleme radıyallahu anh dedi ki, o gece o dağa iki ya da üç defa tırmandım. Sahihain'de geçen rivayete göre Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Siz Ebu Hureyre Allah Resulü'nden çokça hadis rivayet ediyor ve Muhacir ve Ensar'a ne oluyor da Ebu Hureyre kadar hadis rivayet etmiyor diyorsunuz. Muhacir kardeşlerimi çarşılarda alışveriş meşgul ediyordu. Bense karın tokluğuna Allah Resulü'nden ayrılmıyordum. Onların şahit olmadıkları şeylere şahit oluyor, unuttukları şeyleri ezberliyordum. Ensardan olan kardeşlerimi ise mallarıyla ilgilenmek meşgul ediyordu. Ben de Sufe ehlinden gariban bir adamdım. Onların unuttukları şeyleri hatırlardım. Bir gün Allah Resulü konuşurken, ben sözümü bitirmeden elbisesini yaymayan, sonra da kendisine doğru toplayan kişi dediklerimin hepsini ezberler buyurdu. Bunu duyunca üzerime bir örtü serdim. Allah Resulü sözünü bitirir bitirmez bu örtüyü göğsüme doğru topladım. Bu sebeple Allah Resulü'nün sözlerinden hiçbir şey unutmadım. Ebu Hureyre radıyallahu anh Allah Resulü ile oturup onun konuşmalarını dinlemeyi, elde ettiği fazilet ve ilimden ötürü çarşılarda alışverişe ve mal toplamaya tercih etmiştir. Zehebi rahmetullahi aleyh der ki, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın harikulade zekası, nübüvvetin mucizelerinden biridir.
0: Hayatın içinde Resulullah.
2: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Sehl bin Sad radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette böyle yan yana olacağız buyurdu ve aralarını hafifçe ayırarak işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi. Buhari, Talak 25.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bizi bağışla, bize merhamet eyle. İbadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı, dualarımızı kabul eyle. Bizi cennete al, cehennemden azat eyle. Bütün işlerimizi cehennemden azat eyle. Bütün işlerimizi ıslah eyle. İbni Ebi Şeybe, Dua 135.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.

Vallahi istemem yalan dünyayı. Al beni yanına ya Resulallah. Bitsin artık, bitsin benim dünya sürgünüm. Bas beni bağrına ya Habiballah. Al beni yanına ya Resulallah. Al beni yanına ya Resulallah.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli

0: yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Reklamları dinlediniz.

sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

enkaz altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşüp yuvarlanmaktan sana sığınırım. Suda boğulmaktan, yangında yanmaktan, kocayıp elden ayaktan düşmekten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın çarpmasından sana sığınırım. Yılan, akrep gibi haşerat tarafından sokulmuş olarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, senden ahu efkan edip sana dua dua yalvaran, sana karşı saygıyla dop dolu olan ve senin yoluna yönelen kalpler diliyoruz. Allah'ım, senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennetle serfiraz olmayı ve cehennemden kurtuluş diliyoruz. Allah'ım, ömrümün en güzel anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en iyisini de sana kavuştuğum gün kıl. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ben senden dünya ve ahirette afiyet isterim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım için af ve afiyet isterim. Allah'ım, ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek bütün tehlikelerden koru. Ayaklarımın altından gelebilecek felaketten, yere batmaktan yüce kudretine sığınıyorum.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allahu Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

0: daveti tamme ve salati kaime ati Muhammeden il vesilete vel fadile ve ba'athu maqaman mahmuden illezî va'adteh inneke la tuhliful mi'ad.
1: Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

ne güneş aya yetişebiliyor, ne de ay güneşi geçebiliyor. Her biri kendi yolunda hiç şaşırmadan akıp gidiyor. Güneş ufkun batı ucundan gönderdiği kızıl buseleriyle vedalaşırken bizimle, sırasını bekleyen ay solgun yüzüyle bir selam gönderdi gökyüzüne. İşte güneş terk etti bizi. Yıldızların dökülmesi ve dağların yürümesi de yakın. Alametleri gördük bir bir. Kıyamete hazır artık, ölümü bekliyor dünya. Sur'un sesinin üstüne bir ses yok. Uzun, karanlık, koyu bir sessizlik zamanıdır şimdi. Gündüzün içinden geceyi çıkaran, geriden de ölüyü çıkarır elbet. Tıpkı güneşin karanlıklardan sıyrılıverdiği gibi, canın da tenden ayrılma vaktidir şimdi. Gün nasıl akşam verirse son nefesini, tabiat kışın kuşanırsa beyaz kefenini, insanın da gün gelir tükeni verir ömür sermayesi. İşte vakit, ayrılık vakti. Ayrılırken garip bir yolcu gibi dünya evinden, ancak bir akşam vakti kadar yaşadığını zanneder insan. Sen de ömrün gibi hissettirmeden akan bu akşam kızıllığı geçmeden, solmadan yüzün, can teni terk etmeden dur huzura. Ölmeden önce öl ki yaşadığını anla. Son namazın gibi, hüzünlü bir veda anı gibi, koy alnını secdeye. Sabah ve akşam günün iki ucunda, göklerde ve yerde ne varsa her birinin gölgesiyle birlikte secde et Rabbine. Bak, yıldızlar da boyun eğiyor sahibine. Gün ölürken, sen hala ölmemişken, haydi şükret yaşadığın için şimdi. Vakit, akşam namazı vakti.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

sevgili, sen gitmiştin. Koyup bir başımıza, bırakıp pak ellerimizi gurbetlerine salmıştın bizi. Yetim kaldık, öksüz kaldık ve ellerimiz kirlendi yokluğunda. Sen gitmiştin. Ayrılıkların dilini hece hece ağlıyoruz şimdi. Akşamlar iniyor dağlara ve hasretimiz yankılanıyor yamaçlarda. Sevgili, nasıl iltica edelim sana? Huzuruna nasıl varalım, yalvaralım? Kemter karıncalar nice mümkün halini Süleyman'a arz. Güneş huzurunda mumların okunmazken esamesi, pervaneler bahsetsin mi varlıktan ve duyurabilsin mi sesini? Efendim, duyar mısın sesimizi? Sevgili, sen aşk ikliminde sultan, sen güzellik şahikasında dolunay, sen vefa göğünde hilal, biz bir bakışının dilencisi, biz dolunay tutkunları, biz bayramı gözleyen oruçlar, güzellik ordusunun hakanı sen, gam rüzgarında gedalar biz. Sen imrenme, biz ayıplanma, sen özüsün varlığın ve biz varlık iddiasında küstah yoksullar. Sen sabah yıldızlarının ışığı, biz gaflet uykusunda kervancı. Dert ve keder denizinde çığlık çığlığıyız biz. Kumrular ve bülbüller seni bestelemekte oysa. Çığlıklarımızı bestelere karıştırıver. Düşkünlerine, savrulmuşlarına kulak ver. İti vermezsin elinin tersiyle bizi. Değil mi efendim?

sen gitmiştin. Çelik mermere çarptı. İradeye ateş düştü yokluğunda. Hasretinden akıllar yitirildi. Gönüller gölgelere düştü. Sana muhtacız. Sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Uyandır bizi uykumuzdan. Gel ey sevgili. Bir gelişle gel. Bir gülüşle gel. Doğ ufkumuza. Sar dünyamızı. Gir gönlümüze yeniden. Sana muhtacız. Sen gitmiştin. Seninle birlikte her şeylerimiz gitti. Şehitlerimiz kefenlerinden sıyrıldı senden sonra. Kanlarımız sahralar doldurdu. Kelimelerimiz anlamlarını yitirdi. Kutlu erlerimiz tutsak oldu nefis ordularına. Hiçbir şey kazanmadık ayrılığında efendim. Hiç kar elde edemedik. Aldandık, hep aldandık. Delilimizi yitirdik, delillerimizi yitirdik. Dillerimiz dilim dilim edildi efendim. Bize sevmeyi unutturdular ilkini. Sonra sevginin ne olduğunu. Kendi gönlüne ihanet edenlerimiz gönlün kendisini ihanet ediyorlardı. Vurgunlar yedik peş peşe efendim. Vurgunlar yedik. Ve sen gitmiştin. Sevgili, sen gitmiştin. Biricik sığınağımız, varlığımızın övüncü, yüz akımızdı. Hayırları söyleyip gitmişti. Biz şer işler olduk. Uzun uzun emellere kapıldık. Kapılanıp kaldık umutların kapısında. Ellerimiz vardı açıldıkça dolan, uzandıkça verilen. Böğrümüzde kaldı ellerimiz.

sen gitmiştin. Aşk dervişleri avare, pecmürde, hercai rüzgarlara kapıldılar. Dönüşlerinin ahengini kırdılar. Bölük bölük kadınlarımız, grup grup erlerimiz, demet demet çocuklarımız, kimi güler kimi ağlarken yitirdiler kendilerini. Ve sen gitmiştin efendim. Sevgili, hani bir aşktın, bir güzelliktin sen. Güzellikle aşkın kesiştiği prizmada, güzelliğin cihanı gösteren bir ayna, aşkın o aynanın cilasıydı hani. Güzelliğin olmasa efendim, aşkı hiç bilmeyecekti cihan. Aşkın olmasa güzelliği hiç anlamayacaktı. Sana muhtacız. Sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Uyandır bizi uykumuzdan. Gel ey sevgili. Bir gelişle gel. Bir gülüşle gel. Doğ ufkumuza. Sar dünyamızı. Gir gönlümüze yeniden. Sana muhtacız. Sana muhtacız. Sevgili, dertle ağlayandın, hem derde salandın, gönül yurdunda çaresizlerin çaresi, hastaların merhemiydin, saadetle yaşamış, saadet çağını yaşatmıştın. Sana muhtacız, sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Gel ey sevgilim.

Errahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey yüceler yücesi Allah'ım! Kırık dökük hallerimi ancak senin lütfun ve rahmetin sarıp sarmalayabilir. Beni fakru zaruretten ancak senin kerem ve ihsanın kurtarabilir. Korkularım ancak senden gelecek emniyet ve güvenle kaybolur. Ey rahmetine, merhametine, rıza ve rıdvanına ermek, kullarının en yüce emeli ve arzusu olan Sultanlar Sultanı Allah'ım. Ey salih kulların dostu, dertlilerin dertlerine derman gönderen, inayetiyle yardım isteyenlerin imdadına koşan, keremi bütün keremleri aşkın, merhameti de bütün merhamet hislerinin ötesinde olan yüce Rabbim. İşte huzurundayım. İhtiyaçlarımı sana arz ediyorum. Dua ve niyazım da başkasına değil, yalnız sanadır. Gönlümü hoşnutluğunun serinliğiyle ferahlatmanı ve bana olan nimetlerini kesintisiz devam ettirmeni istirham ediyorum. Ey Kerim, Cemil ve Erhamurrahimin olan Allah'ım! Ameli az, dua ve niyazda ifade eden aciz, bu garip ve zavallı kuluna merhamet et. Bitip tükenmeyen nimetlerinden onu da nasiplendir. Kıyametin en dehşetli gününde bu biçare kulunu da kendi himayene al. Amin. Velhamdülillah.

İsyan üzere dostluk kuranlar, ahirette birbirinin azılı düşmanı kesilecek. Ancak Allah için kurulan dostluklar fayda verecektir. İmam Suyuti rahmetullahi aleyh.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Ey kadiri mutlak olan Allah'ım! Yoktan yaratmak, var olanı yok etmek ancak senin elindedir. Küçük büyük bütün günahlarımızdan sana sığınırız. İçinde bulunduğumuz sıkıntılarımızı gider, aczimizle geldiğimiz rahmet kapından bizleri geri çevirme. Amin.

0: reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi

0: Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Alemlerin Rabbi olan Allah Teala'nın ismiyle başlıyor. Ona sonsuz hamdü senalarımızı arz ediyoruz. Sevgili Peygamberimize binlerce salat ve selam olsun, âl ve ashabıyla birlikte ve Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerinize olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlıyoruz aziz ve muhterem dinleyenlerim. Rabbimiz Teala'dan bu sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını niyaz ederek onun bizlere ilahi buyruğu ile En'am suresinin 109 ila 118. ayetlerinin tilavetini aktarıyoruz öncelikle. Sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'den En'am suresinden 109 ila 118. ayetleri.

0: Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Rabbimiz Teala cümlemizden ahsen-i kabul ile makbul eylesin niyazıyla, hasıl olan sevabı sevgili peygamberimizin, âlinin, ashabının, bütün peygamberan-ı izam hazaratının, Bedir'de, Uhud'da şehit olan şühedai İslam'ın öncüleriyle beraber bütün şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ruhlarına, Kur'an-ı Kerim'i bizlere tefsir eden, sevgili peygamberimizin hadislerini aktaran müfessir ve muhaddislerin, fukahai İslam'ın, sadat-ı kiram hazaratıyla birlikte bütün kibar-ı evliyanın da ruhlarına hediye eyliyoruz. Sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşleriniz ve nihayet mümin ve müminatın ervahına Rabbimiz Teala'dan bu ayet-i kerimelerin hasıl olan sevabının ulaştırılmasını niyaz ediyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimelerin ilki olan En'am suresinin 109. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Yüce Mevlamız bizlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair kuvvetli bir şekilde Allah'a and içtiler. De ki, mucizeler ancak Allah'ın katındandır. Ama mucize geldiğinde de inanmayacaklarının farkında mısınız? Kıymetli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimenin tefsirine müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri şu sözlerle başlıyor. Rivayet edildiğine göre Kureyşliler, "Ey Muhammed, sen bize Musa'nın bir asası olduğunu, bu asa ile taşa vurunca 12 pınar fışkırdığını, İsa'nın ölüleri dirilttiğini, Salih peygamberin dağdan bir deve çıkardığını haber veriyorsun. Sen de bize açık bir mucize göster. Eğer böyle yaparsan seni tasdik ederiz ve sana inanırız," dediler. Bu sözlerinin üzerine yemin ettiler ve yeminlerini kuvvetle tekit ettiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Nasıl bir mucize istersiniz?" dedi. Kureyşliler şöyle cevap verdiler. "Safa tepesini bizim için altın yap veya ölülerimizden bazılarını dirilt de senin dediklerinin gerçek mi yoksa yalan mı olduğunu soralım. Ya da bize melekleri göster de onlar senin doğruluğuna şahitlik etsinler." Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, "Dediklerinizin bir kısmını yaparsam beni tasdik edecek misiniz?" deyince, "Evet, vallahi eğer dediklerimizi yaparsan sana hepimiz tabi oluruz," dediler. Müslümanlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, müşriklerin imana gelmesi için bazı mucizeler göstermesini istediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'a dua etmeye niyetlendi. Fakat Cebrail aleyhisselam gelerek, "Eğer sen istersen dilediğini Allah meydana getirir. Fakat mucize gösterdiğin halde onlar iman etmezlerse bu durumda Allah Teala onların tümünü helak eder. İstersen onları kendi hallerine bırak da tevbe edecek olanlar tevbe edip kurtulsun," dedi. İşte Allah Teala yaşanan bu olay üzerine bu ayet-i kerimeyi indirdi. Kureyş kafirleri eğer kendilerine onların teklif ettikleri gibi bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına olanca güçleriyle, yani en ağır ve güçlü olarak Allah'a yemin ettiler ayet-i kerimesi bunu ifade etmektedir. Ve ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Onlara de ki, bütün mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Allah Teala sizin ileri sürdüğünüz mucizeleri yaratmaya ve onlardan dilediğini göstermeye kadirdir. Ama bunlar benim gücüm ve iradem dahilinde değildir. Ben sadece bir uyarıcıyım. Sonra Allah Teala Müslümanlara hitaben mucizeler gösterilmemesinin hikmetini şöyle açıklamıştır. Hem siz ne bileceksiniz ki o mucize gelmiş olsa da onlar yine inanmazlar. Yani onların teklif ettikleri mucize geldiğinde inanacaklarını size hangi şey bildiriyor? Bilakis onlar eski halleri üzere küfür ve inatlarında devam ederler. Yani siz bunu bilmiyorsunuz ki onların iman etmelerini arzulayarak bir mucize gelmesini temenni ediyorsunuz. Ayet-i kerimede Allah Teala onların durumunu bildirmediği için bunun asla bilinemeyeceği ortaya konulmuştur. Yine onların yeminlerinin sahte olduğu ve ezeli rahmetin yardım etmediği kimselere apaçık delillerin de bir fayda vermeyeceği açıklanmıştır. Ardından gelen En'am suresinin 110. ayet-i kerimesinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yine ona iman etmedikleri ilk durumdaki gibi onların gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz. Ve onları şaşkın olarak azgınlıkları içerisinde bırakırız. Müellifimiz diyor ki bu ayeti kerimenin tefsirinde, evvelce ona ayın ikiye bölünmesi ve benzeri mucizelere inanmadıklarında olduğu gibi, onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz denilmektedir. Bu cümle önceki cümleye atfolunmuştur. Buna göre manası, hem siz ne bileceksiniz ki o vakit biz onların kalplerini haktan çeviririz de onu anlamazlar. Gözlerini hakkı görmekten çeviririz de onu görmezler ve ona inanmazlar demektir. Ve onları azgınlıkları içinde bocalar halde şaşkın bir vaziyette bırakırız. Müminlere verdiğimiz gibi onlara hidayet vermeyiz. Onlara yapılan bu muamelenin sebebi istidatlarının bozukluğu ve haktan tamamen yüz çevirmeleridir. Çünkü onlar hakka yönelmiş olsalar ve onu kabule de istidatlı bulunsalardı, onlara bu muameleyi yapmazdı. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimeden sonra gelen En'am suresinin 111. ayet-i kerimesinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. Ayet-i kerimede geçen ki ilk cümledir. Biz onlara melekleri indirseydik. Bu ayet 109. ayetteki hem siz ne bileceksiniz ki o mucize gelmiş olsa da onlar yine inanmazlar ayetinde öz olarak zikredilen hususun tafsilatıdır diyor müfessirimiz. Yani kafirlerin melekler bize indirilse de açıkça gözlerimizle görsek diyerek istedikleri gibi melekleri onlara gönderseydik demektir. Devam ediyor müellifimiz, yine kafirlerin bir mucize getir diyerek teklif ettikleri gibi ölüleri dirilttikten sonra ölüler kendileriyle konuşsaydı, imanın hak olduğuna şahitlik etseydi demektir. Et-Teysir adlı eserin müellifi ayetin tefsirinde şöyle demiştir diyerek müfessirimiz şu bilgiyi paylaşıyor bizlerle. Her ne kadar onlar senden sadece ölülerinden iki kişiyi, Kusay bin Kilab ile Cüd'an bin Amr'ı diriltmeni istemişlerse de, biz bütün ölüleri diriltsek ve onlar senin doğruluğuna şahitlik etseler, yine iman etmezlerdi müşrikler. Bu iki kimse Kureyş'in büyüklerinden ve doğru bilinen kimselerindendi. Onlar, eğer o ikisini diriltirsen ve senin doğru birisi olduğuna şahitlik ederlerse, biz de şahitlik ederiz demişlerdi. Ayet-i kerime devam ediyor. Ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik. Bu ifade kubulen kelimesi ile verilmektedir. Bu kelime hakkında müfessirimiz diyor ki, kubulen kelimesi kabil kelimesinin çoğuludur ve kefil demektir. Buna göre mana, her şeyi toplayıp bu işin sıhhati ve Hazreti Peygamber'in doğruluğu hakkında kefil getirseydik demektir. Ya da kubulen kelimesi kabilenin çoğulu olarak düşünüldüğünde cemaatler ve topluluklar manasına gelir. Bu durumda mana, biz diğer mahlukattan her şeyi çeşit çeşit, fevç fevç, grup grup toplayıp karşılarına getirseydik manasına gelir ayeti kerime. Et-Teysir'de yine şöyle bir mana verilmiştir. Yani biz filden sineye kadar bütün hayvanları da dirilsek, yani kıyameti koparsak demektir. Allah onların iman etmelerini dilemedikten sonra yine de imana sebep olan hiçbir halde onlar inanmazlardı. Ancak Allah dilerse iman ederler. Heyhat! Onların halleri isyana devam, azgınlık ve inatta aşırılık olduğu müddetçe bu çok uzak bir ihtimaldir diyor müellifimiz. Ayet-i kerime şöyle bitiyor. Fakat çokları bunu bilmez. Yani müminlerin çoğu Allah Teala'nın onların imanını istemediğini bilmediklerinden dolayı mucizeler geldiğinde de iman etmeyeceklerini bilmezler. Olmayacak bir işi arzu ederek bir takım mucizelerin gelmesini temenni ederler. Bil ki mucize ne kadar büyük olursa olsun Allah dilemedikçe insanları imana mecbur etmez. Çünkü kıyametin kopmasından daha büyük bir mucize yoktur. Böyle olduğu halde Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Eğer onlar geri döndürülseydi yine yasaklandıkları işlere geri dönerlerdi. En'am suresi 28. ayet. İşin özü şudur. Hak yolunda istidat ve gönül inşirahı Allah Teala'dan gelen bir nurdur ki onu dilediği kulun kalbine atar. Ne gençlik ne ihtiyarlık bu durumu etkilemez. Ömrünün baharında ve daha işin başındayken hallerinin kendilerine galebe çaldığı nice insanlar gördüm ben ve işittim diyor müellifimiz. Sonra da şöyle bir hadise naklediyor. Salih bir zatın şöyle dediği nakledilmiştir. Ben aşırı sıcakların olduğu Sam yerlerinin estiği yıllardan birinde hacca gittim. Hicaz topraklarının ortalarına vardığım bir günde diğer hacılardan geri kaldım. Biraz dalmışım. Gecenin nasıl geçtiğini anlayamadım. Bir de baktım ki yapayalnız bir çölün ortasında kalmışım. Birden önümde bir şahıs peyda oldu. Hemen koşup ona yetiştim. Bir de baktım ki daha bıyığı terlememiş bir genç. Sanki nur saçan bir ay, göz kamaştıran bir güneş gibi. Üzerinde bolluk ve varlık alametleri var. Ona selam sana ey genç dedim. O da bana Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri senin de üzerine olsun ey İbrahim diyerek mukabele etti. Hayretim daha da arttı. Gencin durumu beni iyice şüphelendirdi ve Sübhanallah, ey genç, sen beni daha önce görmediğin halde ismimi nereden biliyorsun demekten kendimi alamadım. O da bana, ey İbrahim, arif olduktan sonra bilmediğim bir şey kalmadı. vasıl olduktan sonra bir daha ayrılmadım diye cevap verdi. Ey genç, böylesine sıcak ve kurak bir yılda seni çöllere düşüren nedir diye sordum. Ondan başkasına ünsiyet etmem dedi. Ondan başkasıyla dostluk yapmam. Tamamen ona yöneldim. Sadece onunla dostluk yaparım ve sadece ona kulluk ederim diye cevabını tamamladı. Bu kez nereden yersin, nereden içersin bu çölde diye sordum. O çok sevdiğim zat bu ihtiyaçlarımın hepsini üzerine aldı dedi. Ona Allah'a yemin olsun ki saydığım sebeplerden ötürü senin için endişe ediyorum dedim. Bu kez yanaklarından inci taneleri gibi yaşlar dökerek şu şiiri okudu bana. Eğer acıkırsam zikrullah beni doyurur. Ona hamd ettiğim için de hiç susuz kalmam. Eğer bitap düşersem beni taşıyacak birini gönderir. Hicaz'dan Horasan'ın en uzağına kadar. Bu sefer ben delikanlı, Allah aşkına bana esas yaşını söyler misin dedim. 12 diye cevap verdi. Sonra ondan rica ettim. Arkadaşlarıma yetişmem için dua etti. Arafat'ta vakfeden sonra hareme vardık. Bir de baktım ki o genç Kabe'nin örtülerine sarılmış ağlıyor ve dua ediyor. Bir süre sonra secdeye kapandı. Ruhunu teslim etti ve Allah'ın rahmetine kavuştu. Daha sonra onu bir gece rüyamda gördüm ve ona Rabbin sana nasıl muamelede bulundu diye sordum. O beni huzurunda durdurdu ve arzun nedir benden diye sordu. Ben de Rabbime ya ilahi benim arzum sadece sensin dedim. Allah Teala bana sen benim gerçek kullarımdan birisin. Huzurumda senin istediğini vermemek şanıma yakışmaz buyurdu. Ben de ey Rabbim beni asrımdaki insanlara şefaatçi kılmanı istiyorum diye niyaz ettim. O da seni bu hususta şefaatçi kıldım diye buyurdu. İbrahim isimli zat anlatıyor ve şöyle devam ediyor. Ben rüyamda o delikanlının benimle musafaha ettiğinden hemen sonra uyandım. Etrafımdaki herkes bana, ey İbrahim, elinden ne kadar güzel bir koku geliyor. İnsanları bu kokunun güzelliği mest etti diyorlardı. Bu hadiseyi aktaranlardan birisi, bu kokunun İbrahim isimli Allah'ın bu sevgili kulu ölünceye kadar onun elinden gitmediğini söyler. En'am suresinin 112. ayeti kerimesi. Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi onu da yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak. Müfessirimiz diyor ki, böylece biz Ebu Cehil ve diğer Kureyş kafirlerini sana düşman kıldığımız gibi, senden önceki her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teselli edilmektedir. Zira müşriklerin düşmanlığı ve o düşmanlığın neticesi olan yalan söz ve batıl fiilleri sadece Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama has olan bir durum değildir. Bilakis onun ve ümmetinin düşmanların hileleri ile imtihan olundukları gibi önceki bütün peygamber ve ümmetleri de imtihandan geçirilmişlerdir. insan ve cin şeytanlarından kasıt bu iki toplumun azgınlarıdır. Şeytan, insan ve cinlerden azgın ve sapık olanların tümü için kullanılır. Cinlerden olan şeytan, bir Müslümanı yoldan çıkarmaktan aciz kalırsa, insanlardan olan bir azgın kimseye gider ve mümini fitneye düşürmesi için onu teşvik eder. Malik bin Dinar Hazretlerinin şöyle dediği nakledilmiştir. İnsanlardan olan şeytanlar benim için cinlerden olan şeytanlardan daha tehlikelidir. Çünkü cinlerden olan şeytanlardan Allah'a sığınırsam onlar kaçıp giderler. Ama insan şeytanları göz göre göre gelip beni günahlara sürüklemeye çalışırlar. Ayet-i Kerime'de ifade edilen sözler şunlardır. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı, yani görünüşü güzel ve süslü, aslı ise batıl ve yalan olan sözler fısıldarlar. Bu cümle onların düşmanlıklarının durumunu, insan ve cin şeytanlarının hangi bakımdan birbirlerine benzediğini açıklamak için getirilmiş yeni bir cümledir. Burada geçen vahiy kelimesinin manası gizli söz ve gizlice söylenen hızlı söz demektir. Bu durumda ayetin manası şöyledir. Cin ve insan şeytanları birbirlerine veya cinler birbirine ya da insanlar birbirine vesvese vermek için aralarında fısıldaşırlar demektir. Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor. Rabbin onların zikredilen düşmanlıklarının ve fısıldaşmalarının olmamasını dileseydi bunu yapamazlardı. Yani onların senin hakkında yaptıkları Allah Teala'nın dilemesiyle olduğuna göre artık onları uydurdukları şeylerle, yani iftiralarıyla, inkarlarıyla ve hileleriyle baş başa bırak, onları terk et demektir. Çünkü yaptıklarına karşılık onlara şiddetli bir ceza, senin içinse Allah Teala'nın kesin olarak sonsuz hikmetlerle dolu iradesine teslim olduğun için hayırlı neticeler vardır. Kıymetli dinleyenlerim, 113. ayet-i kerime ile Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Ahirete inanmayanların kalpleri ona, yani o yaldızlı söze kansın, ondan hoşlansınlar ve işledikleri suçu işlemeye devam etsinler diye böyle yaparlar. Ayet-i kerime şöyle tefsir ediliyor müfessirimiz tarafından. Ahirete inanmayanların kalpleri ona, yani yaldızlı sözlere kansın. Yani onların fısıldaşmalarının birbirlerini aldatmaya ilaveten bir diğer amacı da budur. Yani onları kandırmak ve meylettirmek için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Ahirete inanan müminlerin ise bu yaldızlı sözlere meyletmesi düşünülemez. Çünkü onlar bunların batıl ve sonunun kötü olacağını bilirler. Müfessirimiz diyor ki, şeytan insanoğluna lüzumsuz bakış, konuşma, yeme ve insanlarla fazlaca düşüp kalkma dolayısıyla musallat olur. İnsanlarla çokça beraber olan birçok yalan yanlışı da dinlemiş olur. İslam büyüklerinden birisi şöyle demiştir. Şeytan en çok dünyada kendisini ailesi hakkında fitneye düşüremeden vefat eden mümin için üzüntü duyar. Bu müminin ruhu semaya yükseldiğinde melekler, bu kulu şeytanın fitnesinden koruyan Allah'ı tesbih ederiz. Hayret, nasıl olmuş da onun fitnesinden kurtulmuş derler. Şu halde mümine gereken, Allah'ın ve insanların yanında rezil olmamak için şeytanın vesveselerinden ve nefsinin aldatmalarından sakınmaktır. Çünkü Ademoğlu gönlünden geçirdiği nefsinin ihvasını, aldatmasını kendisi başkasına haber vermese bile, kalplere vesvese sokan şeytanın haber verdiği rivayet edilmiştir. Kıymetli dinleyenlerim, geldik En'am suresinin 114. ayetine. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Habibim, de ki, Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açık olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın sen şüpheye düşenlerden olma. Rivayete göre Mekke müşrikleri, ey Muhammed, seninle bizim aramızda Yahudi bilginlerinden veya Hristiyan ulularından birini hakem seç. Kimin hak ehli, kimin batıl ehli olduğuna karar versin. Çünkü onlar senden önce nazil olan kitapları okumaktadırlar, dediler. İşte bunun üzerine ayeti kerime nazil oldu. Rabbimiz buyuruyor ki, Allah size kitabı açıklanmış olarak indirmiş iken, yani siz neyi yapıp neyi yapmayacağınızı bilmeyen ümmi bir toplum olduğunuz halde, Allah Teala size hakkı ve doğruyu söyleyen Kur'an'ı indirdi. Kitabın açıklanmış olarak indirilmesinden maksat, içinde hak, batıl, helal, haram ve diğer hükümlerin açıklanmış olmasıdır. Din konusunda hiçbir hüküm karışık ve müphem bırakılmamıştır. Bundan sonra başka hakem aramaya ne ihtiyaç vardır? Senin de gördüğün gibi Kur'an-ı Kerim açıklaması ve tafsilatı ile din konusunda yeterli ve başkasına ihtiyaç bırakmayacak durumdadır. Ayet-i Kerime'de ondan başka bir hakem mi arayayım ifadesini ise müfessirimiz şöyle açıklıyor. Cümlede mef'ul olan gayrallah ifadesi Allah'tan başka demektir. Bu ifadenin öne alınması esas reddedilen hususun Allah'tan başka bir hakem aramak olduğunu bildirmek içindir. Yoksa mutlak olarak aramak değildir. Hakem, hakime göre daha belli bir kelimedir ve uzmanlığa daha çok delalet eder. Çünkü hakem, hakimin aksine adil olana ve tekrar tekrar böyle hüküm verene denir. Bu ifadede hem sözü söylemek hem de gizlemek anlamı da vardır. Ey Muhammed, de ki, ben haktan sapıp Allah Teala'dan başkasını mı benimle sizin aranızda bir hüküm vermek üzere talep edeyim, arayayım demektir. Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor. Kendilerine kitap verdiklerimiz onun, yani Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Bu cümle öncekinin devamı olmayıp yeni bir cümledir. Kendilerine güvendikleri ve hakem olmalarına razı oldukları ehli kitaptan Yahudi ve Hristiyan bilginlerinin Kur'an'ın hak olduğunu ve Allah Teala katından indirildiğini bildiklerini beyan etmektedir. Kendilerine Tevrat'ı ve İncil'i anlamalarını sağladığımız Yahudi ve Hristiyan bilginler, bu kitabın, yani Kur'an'ın hakkı ve doğruyu ihtiva eder olduğu halde Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sen hiç kuşkulananlardan olma ifadesiyle, yani her ne kadar bildiklerinin emarelerini ve tanıdıklarının gereklerini onlarda görmesen de, onların Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu bildiklerinden hiç şüphen olmasın. Ayet-i Kerime'de geçen فَلَا تَكُونَنَّ kelimesinin başındaki F harfi, ehli kitap bilginlerinin Kur'an'ın Rabbin tarafından indirildiğini bildiklerini haber verdikten sonra artık bu hususta şüpheye düşmekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi nehyetmek içindir. Gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş ifadesi ise teşvik ve kesin bilgi ile iman üzere sebatını temin içindir. Nitekim sakın ortak koşanlardan olma En'am suresinin 14. ayetinde de aynı durum söz konusudur. Allah Teala Kur'an'ın kendisi tarafından hak ile indirilmiş olması bakımından kemalini beyan ettikten sonra kendi zatı bakımından olan kemalini de beyan etmek üzere 115. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O işitendir, bilendir. Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır ifadesi, burada kitaba yani Kur'an'a Rabbinin sözü denilerek başlanmıştır. Çünkü doğruluk ve adaletle vasıflanmakta asıldır Kur'an. Dinin hükümleri onun ayetleriyle açıklanmıştır. Tamamlanması ifadesindeki mana, mükelleflerin kıyamete kadar muhtaç oldukları bütün meseleleri ilmi ve ameli olarak Kur'an açıklamakta, doğruluk ve adalet hususunda kafi olması ve onun son noktaya ulaşması bakımındandır. Kur'an verdiği haberler ve vaatlerinin doğruluğu konusunda en son noktaya ulaşmıştır. Allah'ın zatının, subuti ve selbi sıfatlarının varlığının haber verilmesi, vaatlerin ve tehditlerin, mükafat ve ceza ile ilgili Allah Teala'nın hükümlerinin haber verilmesi, geçmiş ümmetlerinin halleri ve geleceğe dair gaybtan olan hususların haber verilmesi buna örnek olarak verilebilir diyor müellifimiz. Yine Kur'an cin ve insanlardan mükellef olanlarla ilgili verdiği hükümlerde adalet bakımından da en son noktaya ulaşmıştır. Namaz, oruç, zekat, hac ve ister emir ister yasak olsun diğer şer'i mükellefiyetler de buna örnek verilebilir. Ve ayet şöyle devam ediyor. Onun sözlerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Yani onun sözlerini ondan daha adil ve daha doğrusuyla, hatta onun benzeriyle değiştirebilecek kimse yoktur. Hal böyle olunca nasıl olur da Allah Teala'dan başka bir hakem aranabilir? O işitmeye konu olan her şeyi işitendir. Bilinmesi mümkün olan her şeyi bilendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakeme başvurma teklifinde bulunanların sözleri, dışa vurdukları davranışları ve içlerinde gizledikleri niyetleri de öncelikle onun bilgisine dahildir. Müfessirimiz diyor ki, bu ayetten çıkarılacak neticeler şunlardır. Kur'an, Allah'ın hükmü ve insanlar arasındaki en üstün delilidir. Ondan ayrılıp da bir başkasına yönelmek olmaz. Çünkü ondan ancak münkirler ayrılırlar. Onlar ister hak olduğunu bildikleri halde inatlarından inkar etsinler, İster bilmediklerinden dolayı yalanlasınlar, durumları aynıdır. İnananlar için ise Kur'an ilahi bir cezbedir. Onları ilim ve irfanın derecelerine ve yakini imanın kemaline cezbeder. Çünkü Kur'an hak ve doğru bir sözdür. Doğruluk ise sahibini cennete, Allah'a yakınlığa ve huslata götürür. Bununla birlikte kul dünya aleminde olduğu sürece zat tecellisine erse bile Bazılarının iddia ettikleri gibi ondan mükellefiyetler kalkmaz. Ahiret alemin...
1: Bursa ve çevresi için yatsı ezanı.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde

0: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.
1: Allah'ım, bedenimizi nur eyle. Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım, bize merhamet et. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin.
2: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu.

sahabiler çalışma imkanı bulamazsa dediler, Resulullah muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler, Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

0: Ey benzeri ve dengi olmayan Allah'ım, kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla. Bizi cennetine la ilahe illallah diyerek girenlerden eyle. Amin.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et. Müslim, Zikir ve Dua 35.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

hayyün kayyumun, hakemün adlün kuddus. Allah'ım, beni seni çok zikreden bir zakir, sana çok şükreden bir şakir eyle. Senden çok korkan, sana çok itaatkar bir kul eyle. Sana karşı saygıyla dopdolu bir gönül, dua dua yalvaran ve durmadan sana yönelen bir insan eyle. Ya Rabbi, tevbemi, sana yönelişimi kabul buyur. Günah kirlerimi yıka, duama icabet et. Kalbime hidayet, dilime istikamet ver ve içimdeki kini, nefreti sök al. Allah'ım, senden işimde sebat diliyorum. Doğru yolda azim istiyorum. Allah'ım, senden nimetine şükretmeyi ve sana güzel ibadet etmeyi istiyorum. Ve sadık bir dil, selim bir kalp istiyorum. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Yüksek sesle feryat etme. Çünkü o dost senin yakınındadır. Böyle nara atanın bu yakınlıktan şüphesi var demektir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Sen huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ebu Bekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim Deavat 1879.

İnsanın izzeti iman ve marifet iledir. Mal ve mevki ile değildir. Muhammed Masum Faruki Hazretleri.

Medine halkı ayakta, boynum bükük, koydum elimi dizime. Uyandım ki su serpeller yüzüme, aklımı başımdan aldı ayrılık, aklımı...

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le.

Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu Tin suresinde buyuruyor ki mealen, İncir hakkı için, zeytin hakkı için, Sina dağı hakkı için, bu emniyetli belde hakkı için, biz azimüşşanı, insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da onu cehalet, delalet ve küfrü yüzünden aşağısının aşağısına döndürdük. Ancak iman ederek güzel ve yararlı ameller işleyenler için bitmek ve tükenmek bilmeyen, ardı ve arkası kesilmeyen ecirler, karşılıklar vardır. Öyleyse bütün bu delillerden sonra seni ve dini ve hesap gününü yalanlamaya ve inkara götüren nedir? Allah-u Teala hakimlerin hakimi değil midir? Muhterem kardeşlerimiz ve hak yoldaşlarımız, Tin Sure-i Celilesinin meali mübinini böylece özetledikten sonra bazı açıklamalar ve yorumlar yapmak suretiyle asıl konuya girmek ve sizlere bu hükmü celili ilahinin ehemmiyet ve azametini dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiği kadarıyla

anlatıp belirtmek istiyoruz. Evet, Allah-u Zülcelal vel Kemal Hazretleri Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: İncir hakkı için, zeytin hakkı için, Musa Peygamber aleyhisselama ilahi tecellilerimizin vaki olduğu Sina, Sinin dağı hakkı için, bu güvenli ve güven verici belde, Mekke-i Mükerreme hakkı için. Biz azimüşşan insanı zahirde, yani dış görünüşü bakımından boylu poslu ve bütün uzuvları denk ve tam bir ahenk ve uyuşum içinde birbirleriyle mütenasip olarak en güzel biçimde yarattık. Batınlarını, yani iç alemlerini de ilahi sırları yükleyip kaldırmaya elverişli, yetenekli kıldık. Ruh ve manalarına istidat ve kabiliyet, gözlerine baktıklarından ve kulaklarına da duyduklarından ibret alma hassası bahşettik. Onları iç duygularını rahatlık ve kolaylıkla açıklayabilecek, güzel ve hikmetli sözler söyleyebilecek dille süsledik. Kollarına, bileklerine ve ayaklarına kuvvet, ellerine ve parmaklarına türlü sanat, zanaat ve marifet, kalplerine muhabbet, meveddet, şefkat ve merhamet ilka eyledik. Her türlü zorlukların üstesinden gelecek gayret ve himmet, bütün girişimlerinde başarıya ulaşmalarını sağlayacak azim, irade ve muvaffakiyet ihsan buyurduk. Bu sayede her işi başarmaya kadir ve bütün yaratılmışlara hükmetmeye muktedir olabilecek üstün sıfat ve hasletlere sahip oldular. Gerektiğinde dağları delip devirmeye, akarsuları diledikleri yerlere çevirmeye, denizleri aşmaya, havalarda uçmaya yeterli mümtaz vasıflara da malik bulundular. Zira biz insanı halifetullah olarak yarattık. Fakat insanlar bu yüce nimetlerin kıymetini bilemediler. Kibirlendiler, yaptıklarını kendi eserleri sayarak ve sanarak böbürlendiler. Kibire, gurura ve hatta inkara yeltendiler. Asıllarının ve mayalarının ne olduğunu unuttular, küfür ve delalet yolunu tuttular. İşte o zaman onları kuvvetliyken kuvvetsiz, genç ve dinç iken ihtiyar, sağlıklı iken hastalıklı, akıllı iken bunak, zengin iken fakir, hür iken esir, mutlu iken mutsuz, bahtlı iken bahtsız hale getirdik. Hayattayken ölüme mahkum ettik. Evet, insanoğlu nankörlük etti. Bir katre sudan icat olunduğunu unutuverdi. Zayıf ve çelimsiz, kımıldanmaya mecali olmayan ve her an korunup kullanmaya muhtaç mini mini bir çocuk iken, kendisini gençliğe ve dinçliğe iletenden, koşturup yürütenden, dil verip söyletenden, göz verip gördürenden, kulak verip dinletenden, türlü nimetleriyle besleyip büyütenden gafil oluverdi. Bununla da kalmayarak Rabbine asi ve hatta düşman kesiliverdi. Biz de kendisine bağış ve ihsan buyurduğumuz maddi ve manevi kuvvetlerini, nimetlerini geri aldık. Onu aşağının aşağısına düşürdük, sefillerin en sefili haline getirdik ve cehennemin en aşağı tabakasına, yani esfeli safiliğine attık ve bizden uzaklaştırdık. Ancak varlığımıza ve birliğimize iman edenleri, meleklerimizi, kitaplarımızı, peygamberlerimizi tam bir inançla tasdik ve takrir eyleyenleri, ahiret gününe ve orada dünyada yaptıklarının hesabını vereceklerine inananları, kaderin, hayrın ve şerrin takdirimizle olduğuna iman edenleri, emirlerimize ve hükümlerimize itaat ve nehilerimizden kaçınanları, salih ameller işleyenleri de ardı ve arkası kesilmeyen, bitip tükenmeyen, tam tersine günden güne çoğalıp fazlalaşan nimetlerimizle mükafatlandıracağız. Ey Habibi Zişanım sallallahu aleyhi ve sellem,
tarafı ilahiden bunca delil, şahit ve bürhan getirdiğin halde seni yalanlamak cüretinde bulunan kimdir? Hangi bahtsızdır? Hangi inkarcıdır? Rabbin Celle Şane hakimlerin en iyisi ve hükmedenlerin en adili ve hayırlısı değil midir? Elbette ve elbette öyledir. Ey hak ve hakikate talip olan aşıkı sadıklar diyor. Ehli hakikat bu Süre-i Celile'deki esrar ilahiyeyi biraz sonra size açıklayacağımız şekilde tefsir buyurdular ve manevi aşktan zevki, kısmeti ve nasibi olanlara da böylece duyurdular. Bu mübarek surede bahsedilen tinden, yani Allah Sübhanehu ve Teala'nın kasem ettiği incirden murat, insanların sırlar ve mahalli olan ilmi ledünüdür. O ilmi ledünün zevki ve lezzeti sarf olup matlabayı âlâ ve maksadı aksadır. Evet, arifler yoludur bu yol. Ve bu yolun nihayeti Rahman ve Rahim olan Allah-u Teala'nın kapısına varıyor. İlmi ledüne arif ve âgâh olanlar insanların kamilleridirler ki nakıs, noksan olanların noksanlarını tamamlar, tekmil ederler. Bu zevat-ı âli kadir her türlü alayişten, gösterişten, özenişten beri, iki cihanın şehvatından tamamiyle kesilmiş, gönül evlerinden haktan gayrısını yok edip sürmüş ve çıkarmış, gerçek dostu yani yâri kadimi bulmuş ve yâri bakide yâri ile baki olmuşlardır. Onlar daha bu fani alemdeyken ahiretin şiddet ve dehşetini görürler, ölmeden önce ölürler, çiğ iken pişerler, ham iken olurlar, erginleşir, olgunlaşır ve dolgunlaşırlar. Aşk ile solgunlaşırlar da haşrı, neşri, hesabı, kitabı, mizanı daha buradayken görürler, bu alemdeyken okurlar, cezayı ve mükafatı alem-i fanide tadarlar. Hakka ererler ve hak ile hak olurlar. Onlar kendi özlerini bilmişler ve daha bu alemdeyken cennet-i zata ermişlerdir. Kıymeti dinleyenler, bilindiği gibi incir ağacının ömrü zeytin ağacına nazaran daha az ve daha kısadır. Buna kıyasla diyebiliriz ki irfan ehlinin ömürleri de diğer insanlara nazaran daha az ve kısadır. Zira bu kutlu ve mutlu kişiler hayat-ı ebediye ve saadet-i sermediyeye arif ve vakıf bulunduklarından her türlü dünya zevkleriyle ilgili ve ilişkilerini kesmişler. Ve diğer insanları Allah Celle Celaluhu'nun yoluna daha doğru ve açık bir deyimle vatan-ı aslilerine selametle eriştirecek ve iletecek doğru yola sevk ve irşat gayesiyle gayret sarf ederler ve insanlarla yalnız bu maksatla alakadar olurlar. Fakat bu görevlerinden de bir an önce kurtarılmalarını mahbub-u hakikiden niyaz ederler. Çünkü bakiyi bilenler faniye meyil ve rağbet etmezler. Yar-ı kadime yar olanlar dost suretindeki düşmanı tanırlar ve ona gönül bağlamazlar. Gerçek dostları tarafından kendilerine hürriyet, emniyet ve rahat makamı vaadolunan bahtlı kişiler. Bir hapishaneden farklı olmayan dünya hayatında mahpus olup kalmazlar. Evet, dersimize devam ediyoruz. Bu Süre-i Celile'deki zeytinden murad-ı ilahiyeyi ehli hakikat şöyle tefsir buyurmuşlardır. Burada Allah-u Sübhanehu ve Teala'nın kasem ettiği zeytin, ulûm-i şer'iye, şer'i ilimlerdir buyurmuşlardır. Ulûm-i şer'iye denizler ve deryalar misalidir. İnsanlığa büyük, büyük yararlar sağlayan ilimlerin kâffesini nefsinde toplamış olup rehber-i ulûm-i rabbani ve mevâhi-i ledûnidir. Sedefsiz inci bulunamayacağı gibi inci misali olan bütün hakikatlerin sedefi de şeriattır. Şeriat-ı Garra-i Muhammediye'dir.
deniz olmayınca gemiler yürüyüp yol alamadığı gibi, şeriat olmaksızın tarikat, hakikat ve marifet de olmaz. Yürünemez. Nasıl ki zeytinin yeşil ve ham olanı acı ise, şer'i ilimler de evveli acıdır. Olgunlaştıkça lezzetlenir ve birçok dertlere deva verir. İnsanın zeytin gibi acı olması, şeriatle olgunlaşarak tatlılaşacağına ve kemale ereceğine delalet ediyor. Biraz önce şeriat denizi olmayınca tarikat, hakikat ve marifet gemisi yürümez demiştik. Tarikat, hakikat ve marifet gemisi yürümeyince de kutbiyet, kurbiyet ve ubudiyet sahiline varılamıyor. Bu sahile varılamayınca da rızaya, rıdvana ve cemale erilemez. Gerçek dost görülemez ve onunla görüşülemez. Sure-i Şerife'deki Tur-i Sinin'in Sina veya Sinin dağından murat insanın kalbidir. İnsanın kalbi marifetullahı cami olunca Tur-i İlahi haline gelir ve o insanın Allah-u Teala katındaki kadri ve kıymeti artar, makamı yüceleşir ve nazargah-ı Mevla haline gelir. Arş-ı İlahi'den yüce, Kürsi-i Rahman'dan daha geniş olur. Yerlere ve göklere sığmayan Kudretullah ve Marifetullah işte o kalbe sığar. İlahi emanetleri yüklenmekten kaçınan ve çekinen, yerlere ve göklere nazaran daha zayıf ve çelimsiz gibi görünen insanın o yüce emaneti yüklenmesi ve kaldırması manidar değil midir? İnsan kalbinin haz ve halaveti, marifetullahı cami, devlet ve saadeti havi olmakla gerçekleşir. Marifetsiz bir kalp ahiret lezzetini ve ukba saadetini bilemez ve bulamaz. Böyle bir kalp ise hayvanlarda da bulunduğundan, alalade bir et parçasından başka bir şey olmayan o uzvu kalp saymak hatalı ve hatta tehlikelidir. Öylesine bir kalp, iman nurundan mahrum karanlık bir ev, zulmetlerle dolu bir şeytan evidir. Baktığından ibret almayan bir göz, hak kelamı duymayan bir kulak, yar kokusunu almayan bir burun, şarab-ı manevi olan zikri sübhaniyeyi tatmayan bir dil ve ağız, kalp ehli olanlar için insan uzuvlarından sayılabilirler mi? Hakk'ın en büyük nimet ve ihsanı olan organlarını bu hale getirenlerin hayvanlardan ne farkları olur? Sure-i Celile'deki Beledil Emin'den muradın enfüsin manası Mekke-i Mükerreme şehiri olduğu gibi insanı kamilin de vücudu şerifidir demişlerdir. Nasıl ki kalp bedende ise Beytullah da Mekke-i Mükerreme şehrindedir. O vücut Beytullah olan kalbi camidir. Mekke-i Mükerreme'ye dahil olanlar her türlü tehlikelerden ve musibetlerden emin oldukları gibi öylesine bir kalbe ve vücuda sahip olanlar da şeytanın hilesinden, şerrinden ve vesvesesinden emin olurlar. Zira kalbi kamil, harem-i halil ve mazhar-ı celil olmuş ve bütün kemalatı cami ve esrar-ı ilahiyi havim olmuştur. Ey aşık-ı sadık diyor. Bu gerçekleri böylece bil ve kalbini marifet fırçası ile temizlemeye, nazargâh-ı ilahi olan gönül evini putlardan, pisliklerden ve kötülüklerden arındırmaya çalış ki padişah temiz ve pak olmayan haneye konuk olmayı sevmez. Dünya pislikleriyle kirli olan kalp ve haktan gayrısına meyli bulunan gönül sahipleri mahbub-u hüda ve maşuk-u rahman olamazlar. Kalbini Allah-u Teala'nın sevmedi ve Resul-i Zişan'ın sallallahu aleyhi ve sellem kınadığı ve yerdiği kötü ve çirkin sıfatlardan arındır. Hakkın düşmanlarından tamamiyle temizle ki kalbin muhabbetullah hanesi olmaya layık olsun ve selam. Yerlere ve göklere sığmayan Allahü Zülcelal vel Cemal kahru galebesi seriyeden Süreyya'ya zerreden kainata bilinen ve görünen alemlerden
bilinmeyen ve görünmeyen bütün mekanlara, insan idrakinin erişemeyeceği, dimağların düşünemeyeceği sonsuz kudret ve kuvvete malik sahip olan Mevla-i Müteala Hazretlerinin senin ve benim gönüllerimize tecelli buyurduğunu hiç düşündün mü? Düşünmedinse düşün ve anla. İnsanın kıymet, ehemmiyet ve faziletini ve hamili bulunduğun ilahi sırları anlamaya ve değerlendirmeye çalış. Kadrini ve kıymetini bil ey kardeşim, gafil olma diyor. Görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen bütün alemler, cennetler, cehennemler, dünya ve ahiret, melek ve felek, kitap ve hitap, hepsi senin için yaratıldı. Yerler ve gökler senin için yaratıldı. Gök kubbeyi süsleyen güneşler, aylar ve yıldızlar senin için yaratıldı. Yerler, yerlerin altındaki bütün madenler, altınlar, gümüşler, kömürler, petroller, elmaslar ve daha adlarını bilmediğimiz türlü nimetler hep senin için yaratıldı. Toprak senin için süslendi ve yeşillendi. Ummanlar, küçük veraya büyük denizler, göller, nehirler, dereler, ırmaklar, ağaçlar, sebze ve meyveler, otlar, bitkiler, kuşlar ve hayvanlar hep senin için yaratıldı. Yağmur ve kar senin için yağıyor. Ekseriya toprağına ve mahsulüne bereket ve bazen de umulmadık musibetler açıyor. Baharlar, yazlar, kışlar, mevsimler ve aylar, rüzgarlar da senin için yaratıldı. Sayamayacağımız ve saymaya gücümüzün yetmeyeceği kadar çok nimetler, yanında nikbetler, musibet ve meşakkatler, mihnet ve felaketler de, safalar ve cefalar da, hayat, ölüm, hayır ve şer, hepsi ama hepsi senin için yaratıldı ve hazırlandı. O dertli başını iki elinin arasına al ve insaf ile düşün. Bir buğday tanesine senin için 100.000 buğday sırlandı. Bir tanesi de 1.000 tanesi de senin için yaratıldı. O bir tane bağ ve bostan oldu. O bir tane 100.000, 100.000.000, 100.000.000.000 tane oldu. Evet, ne olduysa hep senin için oldu. Sen ise hak için oldun. Bütün bu saydıklarımın bir kün, ol emriyle halk ve icat buyuran Allahü Sübhanehu ve Teala seni yeryüzüne halife kıldı. Ama ne yazık ki sen ve ben kadrimizi, kıymetimizi, hak katındaki ehemmiyet ve faziletimizi bilemedik. Ne yüce bir makama gönderildiğimizi fark edemedik. Niçin yaratıldığımızın sırrına eremedik. Bu gurbete neden geldiğimizi ve buradan nereye gideceğimizi sezemedik. Evet, dağları devirdik, suları çevirdik, barajlar kurduk, denizleri açtık, sırasında havalarda uçtuk, medeniyetler ve mamureler inşa ettik. Peki sonra? Hepsi hak ile yeksan oldu. Emekler boşa gitti. Sevdik ve sevildik, dövdük ve dövüldük, ağladık ve güldük ve sonunda safa ararken cefaya, dünya ararken belaya, rahatlık ararken rahatsızlığa, ağız tadı ararken tatsızlığa, hiç ölmeyecekmişiz sanırken ölüme, bunca emek ve alın teri döktüğümüz halde bastığımız ve çiğnediğimiz kara toprağın altına girmeye mahkum olduk. Neden? Zira yakında olanı uzakta aradık. Buluruz sandık, muvaffak olamadık. Bulmak istedik ama bulamadık. Kendi sırrımızı çözemedik. Hakka giden yolu hakkıyla ve layıkıyla çizemedik. Nefislerimizin başını ezemedik. Hak ile tenhalarda ve dost ile kalabalıkta gezemedik. Aklımıza uyduk, nefsimize güvendik, faniye dayandık ve sonunda isyan ve günahlara boyandık. Evet, yaşlandıkça hırslarımız ve tuğli emellerimiz de arttı da arttı. Düşünemedik ki çocuktuk, genç olduk. Genç iken dinç olduk. Hep öyle dinç kalacağımızı sanırken ihtiyarladık. Saçımız ve sakalımız ağardı. Bellerimiz büküldü. Gözlerimizde fer, dizlerimizde takat kalmadı. Akranlarımız, çağdaşlarımız, yoldaşlarımız birer ikişer göç ediyorlar. Onları kabirlerine kadar uğurluyoruz ama hallerinden ibret alamıyoruz. Ölümün önünde
sonunda bize de gelip çatacağını ve en sevdiklerimizin üzerlerimize acele acele toprak atacağını aklımıza bile getirmek istemiyoruz. Sanki ölüm yalnız o tabutun arkasında yürüdüğümüz ve ellerimizle kara toprağa verdiğimiz kimseye mahsus imiş gibi bir umursamazlık ve bir vurdum duymazlık içerisindeyiz. Öyleyiz değil mi? Uyanalım kardeşlerim, uyanalım. Bu aleme niçin ve neden getirildiğimizi ve günün birinde ansızın öteki aleme götürüleceğimizi asla unutmayalım. Ölümü anmak ve hatırlamak, ölüm getirmez ama ölümü unutmak ve hatırlamamak insana ancak ve yalnız zulüm getirir. Bu dünyaya yalnız yiyip içmeye, her şeyin en iyisini ve en güzelini seçmeye, pahalı kumaşlardan lüks elbiseler biçmeye, kafayı çekip kendimizden geçmeye gönderilmedik. Bu dünyanın bir de ahireti vardır. Haşrı ve neşri vardır. Hesabı ve mizanı vardır. Orada bütün yaptıklarımızın hesabını birer birer vermek vardır. Nasıl ki bu misafirhaneye gelmemiz için fikrimiz ve reyimiz sorulmadıysa, yine fikrimize ve reyimize bakılmadan gideceğimiz muhakkak ve mukadderdir. Bilmemezlikten gelme ve hele inkar insanoğluna hiçbir yarar sağlamaz. Aldırış etmeyenler de, inkar ve hatta reddedenler de er geç o geçitten geçecekler ve akla karayı seçeceklerdir. Kur'an-ı Azimülbürhan'ın açıkça ve kesinlikle bildirdiği ve iki cihan serverinin sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şüphe ve tereddüte yer vermeyecek şekilde tebliğ eylediği geçitler, akabeler, sorular, berzahlar haktır ve gerçektir. Ve her canlı bu geçitlerden geçecektir. İnkar edenlerin bu korkunç akabeleri gözleriyle gördükten sonra ikrarları da, yani kabul etmeleri hiçbir işlerine yaramayacaktır. Burada bu fani dünyada Allah-u Teala'ya asi olanlar, gözlerini kırpmadan, küçük büyük demeden günah işleyenler orada çok pişman olacaklar ama ne fayda? Çevrenize dikkatle ve ibretle bakmıyor musunuz, görmüyor musunuz? İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış bir yılın ömrünü nasıl tamamlıyorsa, bizim de çocukluğumuz ömrümüzün ilkbaharı, gençlik ve dinçlik çağımız ömrümüzün yazı, ihtiyarlığımız da ömrümüzün sonbaharıdır. Mutlak ve muhakkak olan ölümlerimiz de ömrümüzün kışını göstermektedir. Ne var ki bir yılın ömrü 12 aydan ve senin benim ömürlerimiz ise 60-70, hadi 80, bilemedin 100 seneden ibarettir. Ama sonu muhakkak ölümdür. Bizden önce gelip geçenlerin başlarına geldiği gibi bir gün bizim de başımıza gelecek, ecelimiz erişecek, sayılı olan nefeslerimiz tükenecek, ağızlarımızın tadı bozulacak, sevdiklerimizden ayrılacağız. Dostlarımız arkamızdan ağlayacaklar. Varsa gafil düşmanlarımız da kendi başlarına hiç gelmeyecekmiş gibi kahkahalarla gülecekler ve belki de sevineceklerdir. Azametle oturduğun makamına, o makamı çok yakın bir gelecekte senin gibi başkalarına bırakıp gidecek biri geçecek. Senden önce bir başkasının oturduğu koltuğa senden sonra da oturanlar bulunacaktır. Günah ve vebalini cılız omuzlarına yüklenerek mezarına götüreceğin, malına, mülküne, kasana, kesene, bağına, bahçene, hanına, hamamına, apartmanına mirasçıların el koyacak. Aralarında güle söyleşe, çekişe çekişe paylaşacak ve onlar da başkalarına terk etmek üzere bir süre o mal ve mülk ile avunacaklardır. Ne hazindir ki sevdiklerin ve dost bildiklerin malını talan ederlerken düşmanlarına parmak ısıttıracaklardır. Kapına son bineğin olacak cansız at, yani tabut gelecek ve günde 3 defa elbise değiştiren müşkil pesentler, kısmet olursa birkaç arşın beyaz bezi sarılacak, böylece Hakk'ın huzuruna varılacaktır. Ölen zat yakınlarından ve sevdiklerinden çok
ömür boyunca hor gördükleri, itip kalktıkları saf ve masum Müslümanların vefakar omuzlarında muhteşem bir ibret kürsisi olan musallaya konulunca, kendisini uzaktan uğurlamaya gelen ve cenaze namazında bile bulunmaktan kaçınan gafillere şöyle seslenecek: "Ey daha düne kadar huzurumda kat kat eğilen, bir dediğimi iki etmeyen, fakat bugün tabutumun altına girmekten bile korkan ve çekinen iki yüzlüler. Ey siyah elbiseler giyinip sahte bir üzüntü havasına bürünen, matemli gibi görünen mürailer, şu halime bakın da benden ibret alın. Dün ben de sizler gibi yer içer, şerefe kadeh tokuşturur, haşmet ve azametle aranızda gezer dururdum. Siciliniz benim elimde olduğunuz için hepiniz daha uzaktan gerdan kırıp selamlamak için yarışa girerdiniz. Bugün her şeyimi bıraktım. Bana o vakur hali veren en usta terziler elinden çıkmış pahalı elbiselerimden soydular. Kefene sarıp tabuta koydular. Yüze gülerek, bel bükerek elde ettiğim makamımdan beni hiç kimse azledemez sanırdım ama şimdi hayattan azlolundum. Ölüm size de sıçramayacakmış gibi benden hayli uzakta duruyorsunuz. Müminler vakit namazını edaya giderdi, siz filtreli sigaralarınızı bana doğru üfürüyordunuz. Biraz sonra namazlarını kılan Müslümanlar cami-i şeriften çıkacak ve tabutumun karşısında saf tutup Allah rızası için cenazeme hazır olacaklar. Fakat siz yine de kıyıda köşede ve duvar diplerinde bulunacaksınız ve içinizden şu iş bitse de gidip karnımı doyursam, büroda öyle çok işlerim var ki diye telaşlanacaksınız. Çoğunuz da bir bahane uydurup mezarıma kadar olsun beni uğurlamak zahmetine katlanmayacaksınız. Sonra beni zahirde sessiz ve ıssız gibi görünen fakat hakikatte ahu vah diyarı olan mezarlığa götürecekler. Yılan ve çıyan diyarı olan kabir çukuruna indirecekler ve beni orada amellerimle baş başa ve suçlarımla karşı karşıya bırakıp herkes yerli yerine dağılacak. Yün ve pamuk yatakları, kuş tüyü, yastık ve yorganları beğenmezdim. Yatağım kara toprak olacak, kara toprak. Olur olmaz her kumaşa elbise diyemezdim. Sırtımda kefenden başka bir şey bulunmayacak şimdi. Yalnızlıktan korkardım, karanlıkta ürperir ve titrerdim. Şimdi kötü ve çirkin işlerim ve davranışlarım bana yoldaş olacak. Aydınlığa ebediyen hasret kalacağım. Kabir zulmetinde yıllar yılı yatacağım. Ölümden ve ölüden son derece korkar ve yanımda ölümün anılmasına bile dayanamazdım. Şimdi ben öldüm. En yakınlarım da dahil olmak üzere hepiniz benden korkuyorsunuz. Bakın, beni bir gece olsun evimde alıkoymadılar. Son misafirliğim olan ecel yatağında yatarken bulunduğum odaya girmekten bile çekindiler. Haram helal demeden topladıklarım şunun bunun elinde kaldı ve dağıldı. Haram helal demeden beslediğim nazik tenimi şimdi toprak altında bekleşen yılanlar, çıyanlar, böcekler kemirecekler. Evet, bana bakın, ibret alın. Yoksa sonunuz benim gibi zarardır, ziyandır, hüsrandır. Evet, musalla denilen o ibret kürsüsünden cenazenin bu takririni ve dersini çok az kimse duyar ve anlar da ibret alır. Diğerleri bakar gibi yapar ama bakarlar anlayamazlar. Bu gidiş son gidiştir efendiler. Bu yoldan geri dönülmez. Hoş dönülse de herkes korkup bir tarafa gizlenir ve gideni öz evine ve yuvasına bile kabul etmezler. Korktuklarından dolayı da kapıyı yüzüne kapatıverirler. Onun için çaresiz, dostlar elveda. Buluşmak mahşere, kavuşmak haşir gününe kaldı diye feryat ederek mezarlık yolunu tutarsın. Dünyanın son ve ahiretin ilk durağı olan kabrine yönelirken cemaatine beni nerelere götürüyorsunuz, aceleniz ne, neden bu kadar hızlı gidiyorsunuz diye yalvarır veya beni yollarda oyalamayın, aman beni tezelden yerime iletin diye ricada bulunursun. Bu iki fırkadan
hangisine mensup olduğunu hiç düşündün mü? Hiç düşündük mü? Ahiret alemini, kabir ahvalini, azabı, hesabı, mizanı göz önüne alarak nefsinizin muhasebesini yaptınız mı? Uğrayabileceğiniz azap ve ızdırabı aklınıza hiç getirdiniz mi? Bu sorularımıza olumlu cevaplar verenlere ne mutlu. Yoksa iki günlük dünyayı ahiret hesaplarıyla zehretmeye ne lüzum var? Kabirmiş, azapmış, hesapmış, gidince görürüz bakalım diyeceklere de akıl ve basiret, inayet ve hidayet niyazından gayrı elimizden hiçbir şey gelmez. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah Envarül Kulüp 2. ciltte Muzaffer Ozak Hazretleri'nin bu kelam-ı şeriflerini sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, programımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz inşallah. Muzaffer Ozak Hazretleri Envarül Kulüp 2. ciltte buyuruyor ki, Adem olmak yalnız şekil ve suretle değildir. Adam olmak, yaratanı bilmekle, bulmakla, hak aşkını tatmakla, kulluk makamında kaim ve daim kalmakla, cemal-i layezali görmekle ve ona gönül vermekle mümkündür. Onun için de kinini dine, riyanı ihlasa, kibrini tevazu ve alçak gönüllülüğe, gazap ve öfkeni hilme, yumuşak başlılığa çevirmekle işe başlamalı, ucub denilen o korkunç illeti, nefsini herkesten küçük görmekle, mal sevgisini hak sevgisiyle ve faniyi bakiye tercih etmemekle, makam muhabbetini Resul-i Zişan'ın sallallahu aleyhi ve sellem aşk ve muhabbetiyle değiştirmeye çalışılmalıdır ki insan surette Adem olduğu gibi hakikatte de Adem olabilsin. Adem olmayanlar ise iki cihanda da mahrum ve hüsran kalırlar. Bu alemde hakkı görmeyenler fani dünya hayatında baş gözleri olduğu halde basiret yönünden kör olanlar ebedi ahiret aleminde de kör olacaklardır. Bunlar elbette cemali göremeyeceklerdir. Rahmet ilahiye eremeyeceklerdir. Hak ile görüşemeyeceklerdir. Böylelerine hesap dahi yoktur. Zira hesapta hak ile sohbet vardır. Bu gibi suçlular, zalimler ve kafirler yüzlerinden tanınacak ve bilinecektir. Zebaniler onları perçemlerinden tutarak ve yüzleri üstünde sürükleyerek cehenneme atacaklar ve onlara işte kafirlerin yalanladıkları, inkar edip inanmadıkları, iman etmedikleri cehennem burasıdır. Haydi döne döne yan ve cehennemin kaynar sularını içerek susuzluğunu, zakkumundan yiyerek açlığını gider bakalım. Böylelikle inkarının ve küfrünün cezasını çek, işkencelerini gözlerinle gör ve tat. Hem unutma ki burada ebedi kalacaklardansın. Eğer dünyada ebediyen kalsaydın yine kafir olarak yaşayacaktın. Onun için de burada ebedi azaba müstahak oldun derler. Ya Rab, bizleri cehennem ateşinden, azaptan, ikaptan koru, yüzlerimizin karasına bakarak bizi narına, ateşine yakma. Celalinden cemaline, narından nuruna, senden sana sığınırız Allah'ım. Bizi yakar ve azap edersen, yine de bizler senin kulların ve Habibi Edibinin ümmetiyiz. Bizleri af buyurursan, sen Gaffar, Rahman ve Rahim'sin ilahi. Ey aşıkı sadık olan mümin kardeşim, ey hak ve hakikate talip ve layık olan Allah-u Teala'nın kulları ve Habib-i Edibi'nin ümmeti olan hak yoldaşlarım. Bilmiş ol ki gökyüzü 7 kattır, yeryüzü de 7 kattır. Dünya 7 iklim ve renklerle 7 çeşittir. Ses 7 perde ve hafta 7 gündür. Cehennem de 7 tabakadır, 7 derekedir. Her insanda bulunan nefsin 7 çirkin sıfatı vardır. Bu kötü ve çirkin sıfatları dünya hayatında ıslah etmeyenler ve gereği gibi kullanmayanlar 7 dereke olan cehenneme dahil olacaklardır. Bu kötü ve çirkin 7 sıfatın neler olduğunu sizlere anlatmaya, aktarmaya çalışalım. 1. Ehli ucub. İbadetlerine mağrur olup güvenerek diğer bütün insanları ibadette ve Allah-u Teala'ya kullukta kendilerinden aşağı görenler. Bunlar genel olarak her işlerinde kendilerini başkalarından üstün sanan ve sayan gafillerdir ki ibadetlerine mağrur olmaları şeytanın kendilerini ifal etmesindendir. İşte böyle olan bedbahlara ehli ucub denilir. 2. Ehli riya. Bunlar da gösteriş için desinler, söylesinler ve övsünler diye ibadet edenlerdir. Oysa Hakk'a kul imiş gibi görünerek nefislerine kul olduklarının ve kendi nefislerine ibadet ettiklerinin farkında bile olmazlar.
Bunlar halka karşı kendilerini dindar gibi göstermek isteyen ve aslında ibadetleri hakka değil, halka olan zavallılardır buyuruyor. Riya ile yaptıkları bu ibadetlerinin hakka gizlice ortak koşmak gibi ağır bir suç ve günah olduğunu dahi düşünmekten aciz olduklarından, gösteriş için ibadet eden bu mürailer aslında müşriktirler ki işledikleri suçun ağırlığını bilemeyen bu taifeye ehli riya denilir. 3. Ehli kibir. İlk defa kibirlenen ve kendisini karşısındakinden yüksek ve hayırlı gören şeytandır biliyorsunuz. Kibir bütün kötü ve çirkin ahlakın babası mahiyetindedir. Karşısındakileri kendilerinden hor ve hakir gören ve kendilerini başkalarından yüksek ve hayırlı bilenler şeytanın halifeleridirler. Şeytanın halifesi ise aynı şeytandır. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, kalbinde zerre miktarı kibir bulunan cennete giremez. 4. Ehli haset. Başkalarının nail oldukları nimet veya fazileti çekemeyen ve kıskanan, o nimet ve fazileti giderebilmek için elinden gelen her şeyi yapan, kimsenin övülmesine, sevilmesine ve ikram görmesine katlanamayan, bunun içinde o nimet ve fazilet sahiplerini her fırsatta kötülemekten çekinmeyen hainler. 5. Ehli gazap. Olur olmaz her şeye öfkelenen, kızınca her türlü kötülüğü yapmaktan kaçınmayan kimselerdir. Gazap yani öfke, nefsin diğer kötü ve çirkin sıfatlarının anası mahiyetindedir. Kibir ile öfke bir araya gelince diğer bütün çirkin ve kötü sıfatlar bu birleşmeden doğarlar. 6. Hubbu mal. Buna mal sevgisi derler. Gerçi dilimizde mal canın yongasıdır diye bir tekerleme varsa da unutulmamalıdır ki her yonga gibi cana sokulan aşırı mal sevgisi de insanı yaralar. Elde bulunan mal ve para ancak geçimimizi sağlamak, ırz ve iffetimizi korumak, başkalarına muhtaç olmamak ve gerektiğinde başkalarının da ihtiyaçlarını karşılamak gibi ulvi ve nezih gayelerle kullanılırsa mal sevgisi bir felaket ve musibet olmaktan çıkar. 7. Hubbu cah. Buna da makam sevgisi derler. Cenab-ı Hakk'ın bir lütuf ve keremi olarak yükseldiği makama ve onun şöhretine mağlup olan kimseler, asıl görevleri olan adalet ve istikamet yolundan ayrılırlar. Sıralarında kendilerinden daha yüksek makamlarda bulunanlara yaranmak için halkı ezmekten, haksız yere zulmetmekten çekinmezler. Buna mukabil o makamı işgale devam edebilmek uğrunda şeref ve haysiyetlerinden fedakarlık yapmak pahasına dahi olsa olur olmaz herkese yaltaklanırlar. Ve bu davranışları ile birçok nifak, fitne ve fesatlara yol açarlar. Peygamberler ve ezelde veli olan dışında bütün insanlar bu sıfatlardan birisine müptela olabilirler. Peygamber-i İzam ile Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu ezelde severek yarattığı ve kendilerine tevfikini refik ettiği hak velileri bu sıfatlardan biridirler. Zira peygamberlerin bütün işleri ve sözleri vahiy ile olduğundan bu sıfatlar onlarda bulunmaz. Peygamberler masumdurlar. Hak velileri ise böyle çirkin sıfatlardan mahfuzdurlar. Peygamberler ve veliler hak katında yüce ve yüksek kişiler olarak müstesna yaratılmışlardır. Allahu Sübhanehu ve Teala onları insanlar daha ruhlar alemine gelmeden seçmiş, esna ve müstesna hasletlerle zahir ve batınlarını, evvel ve ahirlerini tahir ve mutahhir olarak zat-ı uliyetine layık ve diğer bütün insanlara faik kullar olmalarını irade eylemiştir. Muzaffer Ozak Hazretleri buyuruyor ki, Evliyaullah, Allah dostları iki kısımdır. Bir kısmını Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri peygamberler gibi ezel aleminde sevmiş, seçmiş ve kendilerine tevfikini refik ederek onları bütün kötülüklerden, çirkin sıfatlardan mahfuz olarak yaratmıştır. Onları bu alemde peygamberlerini halife tayin buyurmuş, varis tayin buyurmuş ve bu zevatın
birer hidayet kapısı ve kulluk meşalesi kılarak mübeşşir eylemiştir onları. Bu kutlu ve mutlu kişilere tabi oldukları peygamberlerin neşesini ve şemmesini bahş ve ihsan buyurarak zuhura getirmiştir Rabbimiz. İkinci kısım evliyaullah, Allah dostları. Önceleri fasık ve facir oldukları halde sonradan fısk ve fücurlarına nedamet ve tövbe ederek ve salih ameller işleyerek rıza ve hidayet yoluna girmişler. Bütün kötü ve çirkin sıfatlarını iyi ve güzel ahlaka, şekavetlerini saadete, suç ve kabahatlerini taat ve ibadete, seyyiatlarını hasenata çevirmişler. Tam ve kamil bir imana, irfana ve ihlasa nail ve mazhar olmuşlar. Allah-u Teala'yı ve onun Resulünü candan ve gönülden bir muhabbetle sevmişler ve neticede velayet makamına yükselmişlerdir. Allah-u Teala bizleri salih kullarından, dostlarından dünya ve ahiret ayırmasın inşallah. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelam-ı şerifleri tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Mevla Teala sizlere de bizlere de nasip eylesin. Başka bir programda tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et.
1: Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri.

0: Ey benzeri ve dengi olmayan Allah'ım, kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla, bizi cennetine La ilahe illallah diyerek girenlerden eyle. Amin.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor:
1: Ey oğul, bilmediklerini öğrenmek için evvela bildiklerinle amel etmelisin.

yaptığınız gıybetin kefareti olarak gıybetini ettiğiniz kişiden istiğfarda bulununuz. Abdurrahman-ı Tahi Hazretleri.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim Deavat 1879.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddus. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, yardımına pek muhtaç bu aciz kullarını da cennetindeki en yüksek derecelere nail eyle. Yüceler yücesi Allah'ım, senin o engin lütuf ve kereminden, başlangıcı ve sonuçları itibariyle içi de dışı da güzel olan en kapsamlı hayırları istiyoruz. Bu hayırları bize nasip eyle. Allah'ım, kulaklarımıza bereket ihsan eyle. En güzel sözleri duyalım. Gözlerimize bereket ihsan eyle. Görmenin hakkını verelim. Ruhlarımızı mübarek kıl. Yaratılışlarımızı, ahlakımızı, hayatımızı, bütün amellerimizi ve vefatımızı güzelleştir, bereketlendir ve çok büyük hayırlara vesile eyle. Eksik ve kusurlarıyla beraber hasenatımızı kabul buyur ve lütuflarına en çok muhtaç olan bu biçare kullarını cennette en yüksek makamlarla sevindir Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, amelsiz ilim deliliktir, ilimsiz amel de hiçliktir.

Rabbim, bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun. Allah'ım, hatalarımı bilerek, cahillikle ve dalgınlıkla yaptığım kusurlarımı bağışla. Bunların hepsi bende vardır. Allah'ım, şimdiye dek işlediğim ve bundan sonra işleyeceğim açık ve gizli kusurlarımı bağışla. Öne geçiren de sensin, geride bırakan da. Senin her şeye gücün yeter.''

Ağlamanın en güzeli ve iyisi, İslam'a uygun olmayan amellerle geçirilen ömür için ağlamaktır. Ahmet bin Ebu'l-Havari rahmetullahi aleyh.

Allah'ım, kalbimi aydınlık kıl. Lisanımı, kulağımı, gözümü, ardımı, önümü, üstümü, altımı aydınlık eyle. Allah'ım, nurumu büyüt. Ey hay ve kayyum olan, sadece senden yardım isterim. Hayatımı düzelt. Gözümü açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma.

Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Sen ona dokunana kadar ağlaması devam etmişti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen Allah katında o kadar faziletlisin ki Allahü Teala sana yapılan itaati zatına yapılmış kabul ediyor. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın katında öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki seni bütün peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer veriyor. Ey Resulüm, hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, onlardan sağlam bir söz aldık. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Allah katında senin faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı ister. Oysa bu temenniyi yaptıkları zaman ateş içinde azap göreceklerdir. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Hazreti Süleyman'a sabahtan öğleye kadar kat ettiği mesafe bir aylık, öğleden akşama kadar kat ettiği mesafede

diriltme mucizesi vermişse de, onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup "zehirliyim, beni yeme" diyen mucizesinden daha üstün değildir. Ya Resulallah, Nuh kavmine beddua etmişti: "Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma" demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurdu. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: "Allah'ım, kavmimi bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlar." Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Anam babam sana feda olsun.

0: İbn-i Sina Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Ey oğlum, dünya derin deniz gibidir. Çok insanlar onda boğulmuştur. Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olsun. Umulur ki kurtulursun.

Ey kainatı emsalsiz yaratan Allah'ım! Gökleri ve yeri kusursuz ve mükemmel şekilde donatan sensin. İsminin hürmetine şefkatini bizden eksik etme. Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver. Amin.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah-u Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında elhamdülillah yine beraberiz. Daha evvel dinleyenler, programlarımızı takip edenler bilirler, özellikle içi dolu ve faydalı bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. İşte o programlardan bir tanesi. Bazen mesajlar geliyor, İbrahim Bey, İbrahim abi, kendimi çok yıpratıyorum. Evet, yanlış olduğunu biliyorum ama şu konularda içim içimi yiyor, işlerim rast gitmiyor. Mutlaka bir iç sıkıntım var ve sebebini bulamıyorum, delirecek gibi oluyorum. Buna benzer şeyler. Şimdi çok uzatmayacağım, yaklaşık yarım saat gibi bir programda her birimizin içinden bir şeyler alabileceğimiz, inşallah şifa olacak bir program dinleyeceksiniz. Değerli kardeşlerim, 4 tane madde işlenmesi için bizi bekliyor. Bu 4 tane maddeyi eğer hayatımıza geçirebilir, uygulayabilirsek, en azından çabalarsak, hayatınızın Allah'ın izniyle daha güzel şekillendiğini fark edeceksiniz. Birazdan söyleyeceğim her şey denenmiş, tecrübe edilmiş şeyler. Şimdi şuradan başlayalım. 4 maddeyi tek tek sıralayacağım birazdan. Ama bugüne kadar hiç eski alışkanlıklarınızı, yani şu an hala devam ettirdiğiniz alışkanlıkları yıkmaya çalıştınız mı? Veya değiştirmeye çalıştınız mı? Bu deneyimi yaşadınız mı? Evet, adı üzerinde. Tekrar tekrar yaptığımız şeylerde olduğu gibi düşüncelerimizde de sürekli aynı şeyi düşüne bu alışkanlığa dönüşüyor. Ve bu alışkanlıklardan kurtulmak, evet, kolay değil ama imkansız da değil. Yeter ki küçük küçük adımlar atmaya çalışın. Birazdan bu 4 maddeyi hem bilim dünyasının, yani psikolojinin alanına giriyor, onların gözüyle değerlendireceğiz, hem de manevi olarak bu 4 madde neden bizim için olmazsa olmaz, dünyada az bir şey huzur istiyorsak, bunları masaya yatıracağız. 1. maddemiz. Kimseyi suçlama. Yani başına bir şey geldi veya sevdiğin birinin başına bir şey geldi, kimseyi suçlama ve sorumlu tutma. Şimdi hayda diyenler olabilir aranızda. İlk duyduğunuzda evet, kulağa ne kadar zor geldiğinin farkındayım. Çünkü fıtrat gereği biz insanlar karşılaştığımız acılarda, hüsranlarda veya yalnız kaldık diyelim, hep bir dış sebep aramaya meyilli oluyoruz. Birini suçlamak bizim işimize geliyor. Onun yüzünden oldu, bu şöyle yaptı o yüzden diyerek o an için bir rahatlama yaşıyoruz. İşte az önce bahsettiğim yıllardan beri bizimle gelen kemikleşmiş bir alışkanlık bu. Ama bu alışkanlık çok yanlış. Arkadaşlar, bu suçlama aynı zamanda, birçoğumuz farkında değiliz ama, bizim enerjimizi tüketiyor ve kendimiz kurban rolüne bürünüyoruz. Şimdi ilk önce durumun psikolojik açıdan ne olduğuna kısaca bir değinelim. Efendim, deniyor ki bu duruma psikolojide locus of control, yani kontrol odağı, böyle bir kavram var. Ne demek bu? Bazı insanlar başlarına gelenleri diğer insanlara bağlarlar. Biraz daha genel düşünen insanlar da bunlara içsel kontrol odağına sahip olanlar deniyor. Bunlar da olaylara verdikleri tepkilerin bizzat kendi sorumlulukları olduğunu bilirler ve başkalarını suçlamayı bırakırlar. O veya bu şekilde, bu benim kendi tercihim veya kendi seçimim derler. Yani koşullar ne kadar ağır olursa olsun, o koşullara vereceğim cevap benle alakalı derler. Konu biraz daha iyi anlaşılsın diye şunu da aktarayım, sonra hemen İşin manevi boyutuna bakacağız. Ünlü bir düşünür diyor ki, insanın acısı, o yaşadıkları derdi, imtihanı bir gaz düşünün diyor. O gazın boş bir odayı kaplaması gibidir. Oda ne kadar şu kadar büyük, bu kadar geniş olursa olsun, gaz her yere eşit dağılır.
İşte diyor, acı da aynen böyledir, o da ruhu kaplar o gaz gibi. Ancak o acının bizi ele geçirmesine izin vermek, yani sürekli bir şikayet ve yas değerlendirmesinde bulunmak ya da hayır ben dünyadayım, birçok insanın derdi sıkıntısı var ve şu anda da acı çekiyorum doğru ama ne kendimi ne başkasını suçlamama lüzum yok, bu da gelip geçecek demek bizim seçimimizdir diyor. Programımızı şimdi belki dinlemeye başlayanlar vardır. İlk maddedeyiz. Kimseyi suçlamayacağız, başımıza gelenlerden kimseyi sorumlu tutmayacağız. Yani kendimizi kurban rolüne hapsetmeyeceğiz demiştik. Bir kıssa anlatmak istiyorum. İşin manevi boyutunu daha iyi anlayabiliriz. Eski zamanlarda kocaman bir krallık varmış ve bu krallığının tamamını yürüyerek gezmek isteyen bir kral varmış. O uzun ve zorlu yollarda ayakları öyle incinmiş, parçalanmış ki kan ter içinde kalmış. Neyse saraya döndüğünde bir öfkeyle ferman yayınlatmış. O fermanda ne yazıyormuş? Bütün ülkenin yolları hayvan derisiyle kaplanacak. Hikaye bu ya. Ayakları acıyınca böyle bir karar almış. Tabii bu krallığın tüm bütçesini bitirecek. Binlerce hayvanın canına mal olacak. Neredeyse imkansız bir emir. Neyse bir bilge, aynı zamanda vezirmiş, usulca krala yaklaşmış ve şöyle demiş. Kralım demiş, neden tüm dünyayı deriyle kaplamaya çalışıyorsunuz? Neden sadece kendi ayaklarınıza deriden birer ayakkabı yaptırmıyorsunuz ki? Mesele bu. Şimdi burada ne anladık arkadaşlar? Dünyayı ve diğer insanları değiştirmeye veya onları sizin beklentilerinize göre şekillendirmeye çalışmanız, tüm yolları deriyle kaplamanıza benzer. Bunun yerine kendi düşüncenize, zihninize sorumluluk ayakkabılarını giydirin. Başınıza gelen bir olay var diyelim. Kimseyi sorumlu tutmayın. Kimseyi suçlamayın. Evet, karşınızdaki hata yapmış olabilir. Fiziksel manada bir sorumluluğu olabilir. Ama orada kalmayın. Kendi yaralarınızı Allah'ın izniyle iyileştirme gücünüzü de elinize almaya çalışın. Eğer bunu yaparsanız, bu birinci maddeyi yapmaya çalışırsanız, %1, %2 de olsa başınıza gelenlerden ne kendinizi ne başkasını sorumlu tutmadan bu hayatın içinde yaşanması gereken bir durum, bir olay olarak algılarsanız 1/4'ü kurtarmış olursunuz. İkinci maddeye geçiyoruz. Hayatımızın bundan sonraki kaç senelik ömrümüz varsa daha huzurlu ve daha mutlu yaşayabilmemiz için olmazsa olmaz ikinci kural. Hayatınızdaki başınıza neler geliyorsa, dertlerinizi, yaşanan o kalp kırıklıklarını, kayıpları, size söylenen sözleri, yani dertlerinizi gereğinden fazla gözünüzde büyütmeyin. Hepimiz biliyoruz ki bu hayat fıtratı gereği, yani doğal bir durum bu, inişli çıkışlı. Dümdüz bir yol yok hayatta. Sadece tırmanabileceğin bir yer de yok. Sadece aşağı doğru gittiğin bir yer de yok. Bazen öyle, bazen böyle. İşte dünyada bizim üzen, bizi yaralayan birçok durum da kaçınılmaz. Zaten böyle olmamış olsa dünyada imtihan yaşamamıza da gerek kalmayacaktı. Ne cennete ne de cehenneme gerek olacaktı. Lakin mevzu neden bu dertleri yaşıyor olduğumuz değil, bir derdi felakete çeviriyor olmamız. Ne demek istiyorum? Şöyle, bir olay yaşadık. O olayı sanki hayatımız boyunca yaşadığımız en ağır, en çekilmez, başka insanların yaşamadığı, dünyanın en ağır durumu gibi görmemiz, o olayın, o yaşadığımız şeyin kendisi değil, bizim o yaşadığımız her neyse ona yüklediğimiz anlamdır. Konu iyi anlaşılsın diye bu maddede bir kıssa anlatalım, sonra işin psikolojik bakışına geçelim. Efendim, zamanın birinde bir köyde yaşlı bir çiftçi ve bir tanecik atı varmış. Belki biliyorsunuzdur. At bir gün kaçmış, köylüler gelmiş, vay vay vay, vah vah vah falan, ne büyük felaket yaşıyorsun. Çiftçi, vardır belki bir hayır, ne yapalım demiş. Biraz zaman geçmiş,
At öyle çayırda çalıda dolaşırken 3 tane yanına at getirmiş geri dönmüş. Köylüler bu defa ya demiş, geçenlerde sen ne kadar üzülmüştün, atım kaçtı diye bak 3 tane at getirmiş. Ne kadar şanslısın falan. Vardır demiş bunda bir hikmet, belki hayır belki şer bilemeyiz. Biraz zaman geçmiş, çiftçinin oğlu o kendi atlarıyla gelen o vahşi atlardan birini ehlileştirmeye çalışırken attan düşmüş, bacağını kırmış. Köylüler yine ya demiş ne büyük bir yıkım olmuş falan ağlanmışlar yalanda. Çiftçi sakinliğini korumuş. Vardır demiş bir hayır, bir hikmeti vardır bunun. Tabii böyle konuşunca köylüler de garipsemişler gitgide adamı. Ya demiş herhalde artık deliriyor bu bizim komşu. Bir hafta sonra yaşadıkları ülkenin askerleri gelmiş. Başka bir ülkeyle savaş olduğu için asker arıyorlar. Yani askere götürecekler genç arıyorlar. Ve tüm sağlıklı gençleri zorla almışlar, savaşa götürmüşler. Bacağı kırık olduğu için çiftçinin oğlu köyde kalmış. Şimdi nereden nereye? Bu bir hikaye ama alacağımız ders içinde. Şunu unutmayacağız. Şu hayatta yaşadığımız her şeyi toplayın. Tek başlarına iyi veya kötü değil. Sadece bir olay, yaşanan bir hadise. Bazen oluyor ki hayatta yıkım gibi gördüğümüz şey, eyvah bu benim başıma geldi dediğimiz şey, bizim için ileride daha iyi olabiliyor veya ne güzel ya, sonunda başardım, şu oldu, bu oldu deniyor. Evlendim, iş yeri kurdum, şu kadar miras kaldı vesaire. Ama o şer olabiliyor. İşte bundan dolayı derdimizi de gözümüzde büyütmeyelim. Şu an yalnız olabiliriz. Şu an maddi sıkıntılarımız olabilir. Şu an hayal kırıklıklarımız olabilir. Ama belki de kendi içimize en çok yaklaşacağımız zamanın başlangıcındayız. Veya belki de bugüne kadar unuttuğumuz, ismen evet zikrettiğimiz ama kendisine yönelmediğimiz Allahu Teala'ya yönelmemizin başlangıç noktası olacak. Yani büyüklerimizin dediği gibi, evladım bazen Allah Celle Celaluhu kulunu özler. Kulunun kendine yönelmesini, kendini unutmamasını ister ve ona belalar gönderir. Buna şefkat tokadı da denilebilir. Bir annenin henüz yeni yürümeye başlayan, akıl bali olmayan çocuğuna yavrum etme, oğlum düşme, aman oğlum kızım derken şöyle hafifçe ne cız, sobaya dokunma, aman o bıçağa dokunma diye hafifçe böyle eline vurması gibidir. O çocuğun iyiliği içindir bu. İşte başa gelenlerin ardındaki hikmeti bilmediğimiz için de başa geleni gözümüzde çok fazla büyütmemeye çalışacağız. Peki buna psikoloji nasıl bakıyor? Felaketleştirme, tam olarak adı bu. Şu zihnimiz küçük bir sorun var diyelim, onu ele alıyor ve ondan olabilecek en kötü senaryoyu üretiyor. Örneğin çocuğunuz var, henüz onunla ilgili bir tehlike yok. Efendim düştü, elini şuraya sıkıştırdı veya yalnızken şu başına geldi gibi. Özellikle insan sevdikleri ile alakalı koruma içgüdüsüyle sahiplenmeyle beraber birçok şeyi felaketleştirebiliyor. Tüm o senaryoların en kötüsünü aklına getiriyor. Lakin hayatımız düşüncelerimizin onu yaptığı şeydir der bir düşünür. Ne güzel söz, hayatımız düşüncelerimizin onu yaptığı şeydir. Yani sen ne kadar o olayı gözünde büyütürsen o sorunu çözmek için ihtiyacın olan o bilişsel esnekliği, düşünceyi ve sükuneti kaybedersin. Bu da ikinci maddemizdi. Mutlaka değiştirmemiz gereken. Hayat inişli, çıkışlı, arızalar, kayıplar, kalp kırıklıkları hepsi olacak. Neden, niye, nasıl, niçin, niye ben? Bunları sormayacağız. Ve üçüncü maddemiz. Buna da mutlaka bir el atmamız lazım. Kusur aramak. Belki de maddeler arasında en zorlanacağımız bölüm değil mi? Güzel insanlar,
insanların hatalarını, açıklarını, zaaflarını, kusurlarını amiyane tabirle sanki mikroskopla incelemek ne kadar keyifli gibi gelse de hem insanı çok yoran, yıpratan ve çok zehirli bir alışkanlık. Bazı programlarda aklıma geldiği zaman söylerim. Kusur onu arayan gözdedir derler. Kusur bulmak isteyen mutlaka bulur. Lakin başkalarında kusur arayan o göz, aslında güzelliği görme yetisini belki de kaybetmiştir. Mevlana ne diyor? Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin kendine, işte o zaman kusursuz olursun. Ya, bir de bununla ilgili geçelim bir kıssamıza. Efendim, genç bir çift yeni bir mahalleye taşınmışlar. Sabah olmuş, kadın sabah kahvaltısını yaparken komşusunun bahçeye astığı çamaşırları görmüş. Kocasına dönerek, ya demiş, şu kadının çamaşırları ne kadar kirli. Şuna bak, hiç yıkamayı bilmiyor. Belki de doğru sabunu kullanmıyor. Buna benzer şeyler söylemiş, kocası sessiz kalmış. Sürekli eleştiri eleştiri o çamaşırlarla ilgili. Neyse efendim, kadın her sabah bu çamaşırlar asıldığında aynı şeyi yapmaya devam etmiş. Efendim aradan bir veya iki gün geçmiş, kadın sabahleyin pencereden bakarken şaşırmış. Kocasına ya inanmıyorum demiş. Sonunda nihayet komşumuz çamaşır yıkamayı öğrenmiş, baksana hepsi bembeyaz. Kocası gülümsemiş ve çayından bir yudum alıp demiş ki, hayır demiş hatun, komşumuz çamaşır yıkamayı öğrenmedi. Ben bu sabah erkenden kalktım, bizim evin şu mutfak pencerelerini sildim, ondan olmalı. Kadının da işi gücü yokmuş demek ki milletin çamaşırlarına bakıyor. Ama bak hikayeye, sen evvela kendine bak. Başkalarına bakarken aslında kendi penceremizden bakıyoruz. Aa, ne kadar iyi bir adam, ne kadar iyi bir kadın, ne kadar samimi, ne kadar başarılı falan filan. Acaba kıskanarak mı baktık? Acaba o konuda bilgimiz, malumatımız var mıydı? O kişiyi tanıyor muyuz? Bunlar bizle alakalı. Biz kendi penceremizden bakıyoruz. Penceremiz kirliyse dışarıdaki herkesi, her şeyi kusurlu görüyoruz o çamaşırlar gibi. Ama kimsede kusur aramayalım. Çünkü enerjimiz de azalıyor. İnşallah sonraki programlarda niyetim var. Şu enerji meselesini de konuşalım. O da çok önemli bir mevzu. Evet, kendi enerjimizi, kendi penceremizi temiz tutmaya harcayalım. İşin manevi kısmı böyle. Peki bu kusur arama mevzusuna psikoloji ne diyor? Arkadaşlar, başkalarında sürekli kusur arama durumu projeksiyon, yani yansıtma, savunma mekanizmasıyla ilişkilendiriliyor. Psikoloji ilmi diyor ki, kendi içimizde yüzleşmekten çekindiğimiz, korktuğumuz veya bastırdığımız ne kadar bizim bildiğimiz eksiklerimiz varsa, kusurlarımız varsa, başkalarında onları görmeye ve onları eleştirmeye meylederiz. Yani başkalarının yarasını deştiğimizde aslında kendi yaramızın acısını unutmak istiyoruzdur. Yani bu bir bakıma bilinç dışı bir hiledir der. Bu da kimsede kusur arama başlığımızdı. Daha huzurlu ve mutlu bir hayat için olabildiğince. Şu ana kadar 3 maddeyi sizinle paylaştık. Hemen birer cümleyle tekrar edelim. Belki yeni YouTube kanalındaki bu videomuzu açanlar vardır. İlk önce kimseyi suçlamayacağız başımıza gelenlerden dolayı. Kimseyi sorumlu tutmayacağız demiştik. Kurban rolüne girmeyeceğiz. 2. Hayatımızdaki yaşadığımız dertleri, acıları, her neyse felaketmiş gibi bakmayacağız. 3. maddemiz az önce, kimsede kusur aramayacağız, kendi kusurlarımıza odaklanacağız demiştik. Ve son maddemiz, hiç kimseyi düşman bellemeyeceğiz. Hemen parantez açalım. İnancımız gereği Allah Teala'nın düşmanı olan, ona karşı harp ilan eden ve bunu apaçık yapan insanlar
ki onlar da bellidir, dünyadaki zulmü görüyorsunuz, ona zaten düşmanız. Düşünce olarak da düşmanız, fiilen de düşmanız. Lakin konu komşunla, akrabalarınla, iş arkadaşlarınla bir yerden bir yere gidiyorsun. Bilmem kaç saatlik bir yolculukta. Yani ikili ilişkilerde hiç kimseyi düşman bellemeyelim. Neden? Enerjinizi sömüren, onu bir suya atılan sünger gibi çeken en önemli şeylerden bir tanesi. Kin gütmek ve düşman bellemek. Bu acayip insanın enerjini azaltıyor. Birini düşman bellediğinizde ona sürekli olarak kendi zihninizden enerji transferi yaparsınız. Ve hayatınızın merkezine oturtursunuz. Neden? Onun mutsuz olması için veya başına bir olay geldi, onun mutsuz olduğunu duyabilmek için tüm ilginiz ondadır. Bu bir insanın kendi rızasıyla boynuna geçirdiği bir esaret zincirinden başka bir şey değildir. Psikoloji bu dördüncü maddeye savaş veya kaç durumu olarak bakıyor. Yani affetmemek, düşmanlık beslemek, sürekli o sinir olduğu, nefret ettiği insana odaklanmak, bilimsel manada da insanın hasta olmasına sebep veriyor. Yani sürekli stres içinde yaşar ki buna kronik deniyor biliyorsunuz. O yüzden insanları düşman olarak görmek, bir yandan bizim empati yeteneğimizi köreltir ve dünyayı sadece sanki siyah varmış ve beyaz varmış, aralarda hiçbir şey yokmuş gibi görmemize sebep olur. Oysa karşımızdaki her insan bizim hiçbir şey bilmediğimiz, kendince devasa savaşlar veren kırılgan insanlardan oluşur. Bu o kadar çok yaşanıyor ki, birini düşman belliyorsunuz, belki de düşündüğünüz gibi değil. Veya size zarar vermiş, sizi kırmış ama sonra hiçbir zarar görmeyeceksiniz ondan veya pişman. Ama onu sadece düşman olarak zihninizde canlı tutuyorsunuz. Bir kenara bırakalım bunu. Eğer affedebiliyorsanız affedin. Bir de yanlış bir şey var. Affetmek, sanki haklı olduğunuz bir konuda karşıdaki kişinin haklı olduğunu kabul etmek gibi algılanıyor. Hayır, ben artık ne kendi sağlığımı kaybetmek istiyorum, ne de beyin sağlığımı kaybetmek istiyorum. Çok önemsemiyorum demektir affetmek. Ve en önemlisi bu dördüncü maddede, affederken de her işimizde olduğu gibi Allah Teala'nın rızasını gözeterek bunu yapmak. Yani Allah rızası için affetmek. Haklı olduğunuzu o konuda bildiğiniz halde, karşınızdaki haksız biliyorsunuz ama ahireti düşünerek kendi günahlarınızdan olabildiğince ahirette kurtulabilmek için onu affetmek. Yani değerli kardeşlerim, birini suçlamak işin en kolayı. Onun yüzünden demek, bak hemen dilimizin ucunda. Yine hayatı bir felaketmiş gibi dramatize etmek bugünün tabiriyle. Başkalarının kusurlarına gülmek veya birilerini düşman ilan ederek aralara dev betonlar, duvarlar inşa etmek, şu milenyum çağında bize dayatılan sözde kolaylıklar. Ama siz zor olanı, insani olanı seçmelisiniz. İbrahim abi, İbrahim Bey, buyurun. Abi, senin bu anlattığın dört madde öyle kolay şeyler değil yerine getirilmesi. Doğru, bu dört maddeyi uygulamak bir gecede olmayacak. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Ve bu bir süreç. Nasıl bir ilaç aldığınızda veya bir şey yediğinizde onun kana karışması için belli bir süre gerekir, bu da böyledir. Eski alışkanlıklardan kurtulmak için adım atalım. Yine birilerini suçlama ihtiyacımız geldiğinde, bir dakika ya, gerçekten bu hayatımın sonu mu? Neden birilerini suçluyorum dememiz bile yeter. Derin bir nefes alalım mesela. İnanın bu küçük küçük adımlarla neler olur neler Allah'ın izniyle. Yine birinde kusur arayacağımız zaman şu program aklımıza gelip de, ya iyi de benim de kusurlarım var, kusursuz insan yok diyebiliyorsanız helal olsun. Birini suçlamadığınızda, başınıza gelen o olayları büyütmediğinizde ve küçük tefek şeylerden dolayı düşmanlıkları bıraktığınızda
geriye daha yüksek enerjili, huzurlu ve daha güvende hissedeceğiniz bir siz kalacaksınız. Efendim, geldik programımızın nihayetine. En değerli sermayesi, vaktini bizimle paylaşan siz değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yeni bir programda buluşabilmek ümidiyle. Anlattığım şeylerin güzelleri, size geçenleri Allahu Teala'dandır. Onun tevfikiyledir. Yanlış şeyler, size geçmeyen tüm her şey de bu kardeşinizin nefsinden kaynaklanmakta. Aynı zamanda size anlatmaya çalıştığım şeyleri kendi hayatımda uygulayamıyor olmaktan da Allahu Teala'ya sığınıyorum. Eleştiri, öneri ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sabırla dinlediğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Selam ve dua ile. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddûs. Kudreti ve merhameti sonsuz Allah'ım. Ne olur bizi kendi halimize terk etme. Bizi vücuttan, kibirden, riyadan, nifaktan ve bilmeyerek gizli şirklere düşmekten muhafaza buyur. İçimizi dışımızı görünür görünmez kirlerden, paslardan, kusur ve ayıplardan arındır. Bizi kabir azabından ve oradaki çetin imtihana maruz kalmaktan da emin eyle. Ömrümüzü sana kullukta ve itaat içerisinde geçirmeye muvaffak kıl. Yüce katındaki ilmi ledünden beni de hissedar eyle ve anlayış ufkumuzun önündeki perdeleri kaldır. Salih kullarınla, sıddıklarla yoldaşlık yapmaya muvaffak eyle. Eyle de neticede bizi de o güzel kullarından birisi haline getir. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Ey gecenin ve gündüzün sahibi Allah'ım! Sen her şeye gücü yetensin. Şükürlerimizi kabul eyle. Kusurlarımızı affet. Bizi dünyada rezil olmaktan ve ahirette azaba uğramaktan koru. Amin.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en

Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddur. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! Bizi her türlü bela ve musibete karşı koru, bize afiyet ihsan eyle. Sefaletle boğuşan insanların durumuna düşürme. Muhabbet kaselerinden doyasıya içir ve bizi ümitsizlik ve çaresizlik içinde kalanlardan eyleme. Amin. Kainatın efendisi, bütün hayır yollarını insanlığa açan, peygamberlik silsilesinin mührü Hazreti Muhammed Mustafa'ya, âl ve ashabına salat ve selam ediyor. Bu vesileyle dileklerimizi sana arz ediyoruz. Dileklerimizi kabul eyle Allah'ım.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sever.

0: Allah'ım, bedenimizi nur eyle. Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım, bize merhamet et. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Ey oğulcum, namazı kıl, uygun olanı buyurup fenalığı önle. Başına gelene kadar sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir.
1: Lokman Hekim Hazretleri.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddur. Kudreti ve merhameti sonsuz Allah'ım. Ne olur bizi kendi halimize terk etme. Bizi vücuttan, kibirden, riyadan, nifaktan ve bilmeyerek gizli şirklere düşmekten muhafaza buyur. İçimizi dışımızı görünür görünmez kirlerden, paslardan, kusur ve ayıplardan arındır. Bizi kabir azabından ve oradaki çetin imtihana maruz kalmaktan da emin eyle. Ömrümüzü sana kullukta ve itaat içerisinde geçirmeye muvaffak kıl. Yüce katındaki ilmi ledünden beni de hissedar eyle ve anlayış ufkumuzun önündeki perdeleri kaldır. Salih kullarınla, sıddıklarla yoldaşlık yapmaya muvaffak eyle. Eyle de neticede bizi de o güzel kullarından birisi haline getir. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Hak Teâlâ'nın feyiz ve bereketi olmadığı sürece ne kadar çaba sarf edilirse edilsin kimse bir yere varamaz. Mevlana Abdurrahman-ı Camii Hazretleri.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

İster güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş.